İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

bileyim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Ne Can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkın, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böyle seviyorum.

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez. Bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor işim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

İnsanın içine acı tığmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafığı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye yılıyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgiyi, ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

Viyana FM. İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz, seni. Viyana FM.

Guten Morgen. İyi sabahlar Avrupa. Ne güzel bir şarkıyla başladık ya. Gel gel. Acaba herkes yazın yeni birileriyle mi tanışıyor? Acaba herkesin ayakları yerden mi kesiliyor? Güzel haberler alıyorum. Hoşuma gidiyor. Siz var ya az değilsiniz.

Ben Türkiye'den arkadaşlarla yazışıyorum. Onlar beni hep davet ediyor. 28 yaşında çok kıymetli bir dinleyicimiz. Ve sizin yaptığınız bütün işleri çok başarılı buluyorum. Festivallere çıkıyorsunuz, oraya gidiyorsunuz, bir de radyoda konuşuyorsunuz falan. İşte bu değeri İstanbul'daki benim bu patronlarım, bu Viyana'daki bu patronlarım bilmiyor. Onlar çünkü euro saymaktan, makina böyle bozuluyor bazen, eurolar tık tık tık tık tık. Ama bizim aslında yaptığımız bu değeri çok geç anlıyorlar. Nine anlamıyorlar bile belki. Ama olsun, biz bugün Küba'dan, Finlandiya'dan, Los Angeles'tan, Çin'den, Şangay'dan, baktığınız zaman Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Türkiye, Kuzey Kıbrıs, Yunanistan'dan gelen mailler ve mesajlar bizi çok mutlu ediyor. Ha, paraya dönüşüyor mu? Evet. Maaş veriyorlar bana sonuçta ama benimkisi paradan daha kıymetli. Bunu anlatabildim mi bilmiyorum. Çok mutlu oldum. Dün gece 2,5-3 saat sadece sizden gelen mesajlara göz attım. Bu benim çok hoşuma gitti. Patron ve yönetim tarafından büyük bir artı değil bunlar. Hani benim için, hani bu güzel sözler çok kıymetli, bilginiz olsun. Patronlara da sabah sabah biraz ya ne istiyorsun oğlum şu patronlardan diyen var ya, aşırı hoşuma gidiyor ya. Patronları biraz sarmak hoşuma gidiyor. Şarkılar onlara darmaz. Allah onlar da bize versin. Günaydın. Herkese selam. Anlık olarak yine 14.402 kişi ve Türkiye'de, Avrupa'da ve ortak yayındayız. Nerede yayındasın İbo? Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya, Küba, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs, ortalama dünyada 80 ülkeden takip edilen bir radyo istasyonu. Hey be! Hazır mıyız? Son günlerde bu şarkıyı dinliyorum. Nedenini bilmiyorum. Acaba çok mu üzüldüm?

0: Ya bu arada kıymetli hocam dinliyor mu ya? Hülya Güleç dinliyor mu? Çok kıymetli psikoterapistimiz dinliyor mu ya? Hocam, Hülya'cığım, Hülya Güleç, büyük alkışlar sizin için. Çok büyük işler yapıyorsunuz ya. Bir gün röportaj yapalım lütfen. Aşkla verdi nasıl bakıyorsun gözlerine? Hadi şöyle güzel bir şarkı, Hülya Güleç.
1: Yalan söylüyor.
0: Psikoterapistimize selam yolluyorum. Acaba ben WhatsApp'tan şu an Viyana'ya bağlanamıyor muyum? Patron bütün bağlantılarımı kesti mi acaba? Günaydın Elden. Çok severek dinliyorum. Biliyor musun? Çok da güzel bir enerjin var demiş. Çok teşekkürler. Allah razı olsun. Guten Morgen Almanya. Stuttgart'tan Nuray ablam. Southside Piercing. Acaba Nuray ablaya mı gidiyoruz Stuttgart'a? Günaydın, Guten Morgen kanka, iyi yayınlar, seviliyorsunuz demiş. Çok teşekkürler ya. Murat Erdatlı geldi, hoş geldin Canikom demiş. Hoş bulduk kral. Murat abi 4 Eylül'de Viyana'da mısın? Ahmet'e söyleme ama.

Günaydın İbrahim, hoş geldin, iyi yayınlar, güzel bir hafta olsun diliyorum. Çok teşekkürler Emine ablam, Emine Erdatlı. Emine abla, gözlemeleri hazır, hazırla. Kocam bizi getirecek, tamam mı? Güzel keyif yapalım orada. Kocan getirecek de bizi kim geri götürecek bilmiyorum. Gerçi o getiremez ki ya. Ben 11-17 Ağustos Yenikapı'dayım. Kahrın

Çok güzel şarkılar ya. Hazır mıyız, gelsin şöyle güzel bir şarkı daha. Biraz enerjimizi arttıralım ya. Guten Morgen Dibocum, nasılsın, iyi sabahlar. Çok teşekkürler, sen nasılsın? Filiz geldi, Nuray Hanım. Melat Hanım, günaydın. Viyana'ya ne zaman geliyorsunuz demiş. Eylül inşallah canım benim, ne yaptın? Çin restoranında seni gördüm İbocum demiş, Viyana'da. Aa, yanına gelecektim ama çekindim diyor. Melat Hanım Viyana'da Çin restoranında beni görmüş. Acaba ben Çin restoranında ne yedim? Ya bende de ne mide varmış ya. Her şeyi yiyorum vallahi. Acaba ben Çin restoranında... Kalbe zor söylemesi. Ama güzelim, geleceksin oraya. İbocum ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Bana da bir yemek ısmarlar mısın? Çayın, kahven var mı? Öyle şeylerde çekinmeyin ha. Ben çok rahat bir insanım. Kafanıza göre takılın. Gidenin yeri öyle, kolay kolay dolmuyor. Sevinin... Ama mesela ben sizin yanınıza gelemem. Çünkü sizi tanımadığım için bilmiyorum. Ha, tanısam da gelemem. Benim öyle bir huyum yok. Ama siz gelebilirsiniz. Yani ben orada otururum. Bir yerdeyim ya mesela. Gelin abi rahat rahat. Ne haber İbo falan. Fotoğraf çekelim. Yemek yiyelim. Ya çünkü o an ben gelemeyebilirim. Nedenleri var. Çünkü bilemem. Tanıyamıyorum psikolojim. Beni tanıyorsunuz. Ben relax abi. Kafasına göre takılan bir insanım yani. Sorun yapmayın. Benim buradan gittik mesela Japonya'ya, Tokyo'ya. Orvay var mesela. Orada mesela dostlarımız falan da vardı. Ben kafama göre takıldım mesela. Orvay'ı ilk kez tanıdım orada. Ama bir eğlendik. En iyi arkadaşlarım arasında oldu psikolojik olarak. Bilmiyorum Hülya Güleş dinliyor mu? Kıymetli psikologumuz. Psikoterapistimiz sevgili Hülya Güleş dinliyorsa bir... Hemen arkadaşlar, Hülya Hanım'a da bir günaydın yazın. Acaba bu durum...

Kıymetli dinleyenlerimiz, günaydın mesajlarınızı okumaya devam ediyorum. Nasılsın İbo? Ben sürekli dinliyorum. Ben de seni Viyana'ya geldiğinde görmek istiyorum demiş. Vallahi görün beni. Yani gerçekten şu halimi de görmenizi çok isterim. Aşırı iyiyim yani. Canım kendim. Ya çok teşekkürler, çok sağ ol. Vallahi gelin, yeriz içeceğiz, keyfimize bakarız. Ama bu arada Viyana'nın dışında olacağım. İki günlüğüne geleceğim. İstanbul'daki patronumla geliyorum. Eylül'de Allah izin verirse. İki gün boyunca Radyo 45'liğin patronu sevgili İsmail'cimle beraber, can dostum, güzel insan. Beni Radyo 45'lik ve Kalp FM'e transfer etmek istedi iki kez. İyi de para verdim. Ben Ali abi satmadım. Ali abi satabilirsin dedi. Oğlum o paraları verse ben bile giderim dedi. İsmail iyi para veriyor ya vallahi. Ama Ali abiyi tercih ettim. Ali abi de benim kıymetimi bilmiyor. İşte hayat böyle bir şey, biliyor musunuz? Birisinde sabit kalırsınız, sadık kalırsınız ama kıymetinizi bilmez. Bu aşkta da böyle değil mi? Acaba Ali abi çok mu? Ali abi diyor ki oğlum o paraları bana verse ben bile giderim yayın. Günaydın İbrahim, sana ve tüm dinleyenlere. Herkese musmutlu, güzel, huzurlu bir hafta diliyorum demiş. Zuhal ablam da geldi. Aha, benim iki kankam geldi. Kızlar ne yapıyorsunuz? Şu kocanızdan şu kartları alın da yiyip içelim ya. Zuhal abla, şu Gürcan abinin kartını al, o var ya sınırsız olanı. Aynen, lacivert mi siyah mı? Çok göremedim. Ha, siyahı al abla. Tamam mı? Ondan sonra Emine ablam da Murat abinin o sınırsız kartını alsın. Kızlar beni alın, zaten Zuhal abla da araba da var. Vallahi gidelim, alışverişin dibine vuralım vallahi. Viyana'da alışveriş yapasım geldi vallahi. Güllerim, bütün ümitlerim, yaşarsın istedim, kaldı dikenler. İbocuğum, seni doğum günüme çağırıyorum, gelir misin demiş. Hollanda'dan gelirim vallahi. Oralarda. Ayın kaçında doğum günün? Dur bakayım tarihime. Eğer müsait olursam söz. Yoksun ki yanımda, buldum seni anılarda, dayanamıyorum. Bak, gerçekten söz veriyorum, gelirim. Ben böyle doğum günlerine, mesela geçen gün Eda beni çağırdı, gittim mesela doğum gününe. Ama video çekemedim çünkü kızlar çok, bazen videolar atamıyorum story'ye yaptığım işle alakalı. Çok tatlısınız. Bol bol elma suyu içtiler, üzüm suyu içtiler. Sonra teknede falan böyle, ben de çok açıkçası rahat değildim videolarda. Harika ama videolar bende, onları ben saklarım, paylaşamadım. Çok üzgünüm. Songül harikaydı. Nil'le tanıştık. Kendisi aynı zamanda iç mimar Nil. Nil Hanım. O da dinliyor şu anda. İbocuğum, seni etiketledik ama paylaşmadın diyor. Ne sabah. Edoş'umuzun, güzeller güzeli Edoş'umuzun yaş gününü kutladık. Ne kadar güzel arkadaşları varmış. Sonu... Kızım 16 tane kız arası, sadece 16 kadından tek erkek benim. O videoyu paylaşsak derin derin olay olurdu yani. Acaba sakladığım biri mi var? Hayır tabii ki, ben kimseden bir şey saklamam da çok şey olmadı yani. Aşırı güzeldi ama. Sanki kıyamet. Belki bir gün paylaşırım. Bence seneye, senin yaş gününde paylaşalım.

Rica ederim, çok kıymetli, çok değerli. Hülya Hanım'a da çok sevgiler. Acaba Hülya Hanım'la bir radyoda röportaj mı yapmalıyız? Bu arada yayınlarımız Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, Kuzey Kıbrıs, Yunanistan ve Türkiye'de ortak yayınlanıyor. Adımı koydular deli, sen yokken kimse tutamıyor beni. Acaba pazartesi sabahına güzel bir gün mü bıraktık Hülya Hanım? Ben bir şarkı... Hülya Hanım, bir güne bir şarkı bırakabilir misiniz ya? Kıymetli psikologumuz. Keyifle güne başladığınız için biz mutlu olduk. Çok değerlisiniz. Nasıl atlatılır? Güne güzel bir şarkı bırakalım o zaman. Bile var, görülmemiş serafe. Biz teşekkür ederiz. En yakın zamanda da radyoya bekliyoruz.

0: söndürdüm.
1: Hadise'nin ağlayarak yazdığı bir şarkı var. Hadise'yi de çok severim bu arada. Çok güzel, çok içten bir sanatçımız. Ben onunla bir röportaj yapmıştım 10 yıl önce. Sonra bizi İstanbul'da güzel bir mekana davet etti. Hiç unutmuyorum. Gerçekten Sorti'yi çok severim orada İstanbul'da. İstanbul'daki dinleyicilerimiz bilir. Şimdi İstanbul, Kıbrıs, Viyana gidip geldiğim için İstanbul'daki dinleyicilerimiz, Avrupa'daki dinleyicilerimiz şöyle söyleyeyim. Sorti İstanbul'da güzel bir mekan. Hadise bir gün bizi oraya davet etti radyocular. Yemek falan yedik, çok güzel. Sonra ben onu radyoya davet ettim. Dedim ki o zaman işlerine ablası bakıyordu, Hülya Hanım. Ya şimdi dedim, siz sosyetesiniz, hani ben sizi güzel bir yere de davet etmek istiyorum dedim. Salaş bir yere davet etmiştim. Kırmadı beni, geldi. İyi ki geldi. Aşırı mutlu oldum ya. Ben birçok sanatçıyı da oraya götürüyorum. Sokak lezzetlerini sever misiniz bilmiyorum. Ben biraz böyle hani arabada köfte ekmek, arabada işte antrikot falan, ekmek arası. Şimdi bunlar şimdi lüks yerlere gidiyorlar ya, hesap 10 bin 20 bin geliyor. Ama ben tabii 20 bin 30 bin hesap ödeyen bir insan değilim. Öyle bir rakam yok bende. Ben genellikle biraz daha sakin yerlere götürüyorum. Benim Gayrettepe'de çok güzel bir sokak lezzeti, sokakta akşam 6'dan sonra ekmek arasını köfte keyfi. Biraz sıra bekleyecekler ama olsun. Almanya'dan bir sanatçım geldi. Güzeller güzel. Kadın iş kadını aynı zamanda. İbo dedi, yemek yiyelim akşam. Vallahi dedim, güzelim seni güzel bir yere götüreceğim dedim ama bana nereye diye sorma. Abi bütün sosyeteyi oraya götürüyorum. Vallahi bak. Sonra bir daha benimle görüşmüyorlar. Şaka şaka görüşüyorlar da aşırı mutlu oluyorlar ya. Hep akıllarında o kalıyor. İbo bizi niye sen oraya götürüyorsun diye. Çok güzel lezzet ya. Yoksa İstanbul'un en iyi mekanları zaten bizde, biliyorsunuz. Sizi Baybalık'a da götürebilirim. Yanımızdan tekne de geçebilir. Smokin'imi giyip bir akşam yemeğini de çıkartabilirim. Onu da yapar İbrahim elden. Ama ben genellikle ilk buluşmada biraz daha kişiyi zirvede tutmayı sevmiyorum. O hatayı evlenmeden önce çok yaptım yani. Ondan sonra evlenince de aynı rutini bekliyor insan. Sonra ne oldu? Direkt ayrılıyorsun. Kova burçlarının haftasıymış. Hadi bakalım, yeni tanışmalar, yeni aşklar, yeni paracıklar gelsin demiş. Astroloğum mesaj atmış. Bu haftayı iyi değerlendir, güzel insanlarla tanış. Heyecanını ve enerjini güzel insanlara yönlendir. Ben artık yoruldum ya. Artık onlar beni bulsun. Vallahi uğraşamam. Benim enerjim zaten iyi. Benim birine ihtiyacım da yok bu arada. Yok. Var var, doğru. Yalan söyledim. Acaba benim yeni bir aşka mı ihtiyacım var? Seni düşünmekten kafayı yaktım. İstanbul Festivali'ndeyiz bu cumartesi günü. 17 gün boyunca Yenikapı'dayım. Çektim 70. Birinci gün Motive. İkinci gün Ajda Pekkan, Gökhan Türkmen. 17 gün boyunca starlar Yenikapı'da. İstanbul Festivali'nde İbrahim Elden. Acaba 17 gün boyunca çok mu yiyor?

Acaba Hülya Hanım bizi sevdi mi? Hülya Güleç. Hülya Hanım, Avrupa'ya geldiniz mi daha önceden hiç? Kıymetli psikologumuz, psikoterapistimiz geldi mi acaba Viyana'ya ya da Avrupa'ya? Biz söyleyelim bakalım. Günaydın İbrahim'cim, nasılsın? Ben de diyetisyen Elif. Ben seni hep dinliyorum demiş. Çok teşekkürler. Hadise'nin şarkısını bana da armağan edersen mutlu olurum demiş. Tamam. Ne zaman görsem... Ama bu şarkıyı çalsam olur mu ya? Aklım, fikrim, acaba bugün niye benim böyle içimde nedenini bilmediğim bir mutluluk var ya? Bugün aşırı mutluyum ya. Hesabıma bakayım, belki euro falan gelmiştir ondan mı?

İbocum sana piyano çalmayı öğreteyim mi demiş Esma. Esma'cığım olur. Ama bunun için bir istek lazım. Bende o istek yok ki. Ama piyano çalan kişileri çok severim. Özellikle çok yakıştırıyorum. Çocuklar, gençler çok... bazen arkadaşlarımın çocuklarını görüyorum storylerde. Aşırı mutlu oluyorum. Çok güzel. Keşke ben de bir enstrüman çalmayı öğrenseydim ya. İşte kafamız hep bazen gençken farklı şeyleri çalıştığı için piyanoya ve gitara zaman kalmadı. Sortilerde gezip durursan geceleri İbocum. Aa, bizim sınırsız kartımız mı var? Bundan bizim niye haberimiz yok diyor Zuhal abla. Tamam ya, tamam ya. Bende var ya. Günaydın İbocum, Hollanda'dan sevgiler, iyi yayınlar demiş. Çırağından sonra bir günde sokak lezzetleri yaparız demiş Bircan. Doğru, Bircan'ı ben çırağına götürecektim. Söz verdim arkadan. Nuray abla, Bircan, Songül. Abi bayağı kişiye söz vermişim ya. Çırağın... Ya şimdi çırağında çok büyük şeklim var benim. Hani birisiyle... Yani nasıl size söyleyeyim, işte lacivert restoranı İstanbul'un kaliteli yerlerinde. İşte yine BVS grubun bünyesinde Baybalık, Nosa Costa, Günay Restoran, Sahne İstanbul, Çeşme, Günay, Bodrum Günay gibi hem otelleri hem mekanları olan değerli abilerimiz var, dostlarımız var. Acaba orada bana hesap gelmiyor mu? Kendimi böyle çok iyi hissediyorum ya. Yiyip içip böyle boğazı çekiyorum, orayı çekiyorum. Ve sonra gecenin sonunda afiyet olsun geliyor ya. İnadını bırak da ara beni. Neler oldu söyle, neden o? İyi ki böyle dostlarım var ya. İtibarla karşılanıyorum abi. Geçen gün gerçekten dedim şöyle güzel birisiyle bir akşam yemeğine çıkayım. Yok ya, bana göre değil. Kaldım. Yoksun diye döndü dünyam tersi. Acaba bu araları çok yalnız mı kalmalıyım? Hülya Güleç'e mi sorayım, durum neyi gösteriyor? Battım, günaydın İbo, mutluluğun daim olsun demiş. Amin.

Acaba Hadise'yi de mi sokak lezzetine götürdüm? Hadise'yle röportaj yaptım, ilk onu söyleyeceğim. Düşürme beni yine ona, uyan, uyan. Çok geziyorsun Beybocuğum demiş. Acaba bana vize sorunu olmayan bir arkadaş mı lazım? Bir durul artık demiş, bir durul. Ayşe sana ne ya? Sen işine gücüne baksana, sen kocanla ilgilen. Ne zaman geliyorsunuz Antalya'ya? Mehmet ne yapıyor, orada mı? Acaba Antalya'ya 2 günlüğüne gelsem mi ya? Hem sizi de görürüm. Fatma Gül geliyor değil mi? İbocuğum günaydın, ben Sinem, nasılsın? Sıradaki şarkıyı bana ve bir de tırtılıma yollar mısın demiş. Tırtılma. Of İbocuğum ya, anneme çok kızıyorum, beni çok erken doğurmuş diyor Zeynep Hanım. Neden öyle bir şey söylediniz? Acaba Zeynep Hanım sabah yürüyüşünde mi? Acaba Zeynep Hanım sabahları yürüyüşü seviyor mu? Olsun kapris yok. Bir de bu yanaktan bam bam bam. Edis de geliyor. Vallahi çok eğleneceğiz ya. 17 gün boyunca festivaldeyiz. İstanbul Festivali bu cumartesi başlıyor. İbrahim Elden Festivali'nin neresinde? Acaba sahnesinde mi? Öncesi ve sonrasında mı? Acaba festivalde çok mu mutlu olacağız? Geçen sene de çok eğlendik ya. Geçen sene Jennifer Lopez'de, Simge'de, Yıldız Silbe, Semih Cenk, çok eğlendik. Bu sene de var. Sadece Lopez yok. Yanına yanına, al beni yanına, yakışırız ama çok çok. Yanına yanına, al beni yanına, yakışırız ama çok. Acaba benim enerjime yetişen biri mi yok? Yanına, yakışırız ama çok çok. Üçünde oradayız İbo diyor. Al beni yanına, yakışırız ama çok çok. Üçünde mi Antalya'dasınız? Aa güzel. Çalışıyorum, gelemem o arada. Mehmet diyor Hollanda'da diyor. Olsun kapris yok. Hollanda'da klima takacak Mehmet. Geri aldık baştan. Ya Mehmet. Yine yerlere ser beni mindere. Kıyamam sana ben. Ya bu Ayşe var ya, çok komik kadın ya. Mehmet diyor Hollanda'da klima takacak, biz diyor Antalya'dayız. Yarısı hatırlatır bütün dikenleri. Acaba Mehmet biraz kafasını mı dinlemesi lazım? Acaba Mehmet sizi böyle gönderdiği için mutlu mu? Hatırlatır bütün dikenleri. Yakışır bir gözyaşın geçersin en. Biz diyor Fatma Gül'le gezeceğiz. Vallahi süpersiniz ya.

Şimdi ayın 14'ünde ben Kuşadası'ndayım. Manifest Kuşadası'nda. Jade Beach'te olacağız. Almanya'dan benim çok değerli arkadaşım Mr. Jade. Çok sevdiğim dostum. Jade'in launch'ındayız. Beni çok güzel ağırlıyor. Almanya'da da çok güzel ağırladı. Allah razı olsun. Çok kaliteli bir iş insanı. Kafamdan aşağı çok euro attı zamanında. Acaba yine atar mı? Çok güzel eventler yapıyor. Jade Beach'te olacağız 14 Ağustos. Ben sadece o gün festivalde olamayacağım İstanbul'da.

Silivri'den Seçil bizi dinliyor mu acaba ya? Aselda'nın çok kıymetli ablası, sanatçımız Aselda'ya da bir alkış. Kıymetli dostlarımız bizim, sevgili Seçil. Seçil, yine çocuklara mı bakıyorsun kız sen? Hayatı çocuk bakmakla geçti ya. İbo'cum biz anne kız kaçtık tatile diyor. Ne kadar güzel.

Hadi bakalım, herkes burcunu yazsın. Bu hafta kova burçlarının haftasıymış. Bekleyeceğiz ve göreceğiz. Hülya Hanım, en yakın zamanda güzel bir röportaj yapalım ya. Enerjiniz gerçekten çok güzel, bayıldım. Ya çok sağ ol, sizden bunları duymak benim için büyük bir keyif. Acaba Hülya Hanım Almanya'da mı yaşıyor? Geçen Dortmund'daydım ya, tüh ya. Bu nasıl okunuyor Hülya? Heidelberg mi? Heidelberg'den. Sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Hadise Ara Beni harika şarkı ya. Gerçekten günün şarkısını Hülya Hanım için çaldık. Acaba yayından sonra Hülya Hanım'ı aramalı mıyız? Acaba bize bir 15 dakika terapi mi vermeli? Bir şey soracağım. Bu Stuttgart'a yakın mı sevgili Hülya? Nasıl? Bizim kızlar şu an dinliyor. Bircan, Nuray, bak Hülya Hanım şu anda Almanya'dan bize mesaj gönderiyor. Almanya'nın hangi bölgesinde? Heidelberg. Heidelberg. Öyle mi okunuyor? Bilmiyorum ki ya. Tüh ya. Almanya'da da yaşamadığım için. Heidelberg diye mi okunuyor? Bizim Stuttgart'a yakın mı? Bircan yaz bana hemen. Nuray'cığım sen de yaz. Şimdi benim Almanca hocam var ya, şimdi Figen hemen yazar. İbo, yanlış okuyorsun.

Bu şarkıda Elif'i tutamazsınız. Bak burada çok güzel dans ediyor. Şimdi... Abi bugün reytingler çok iyi ya. Çünkü benim çok sevdiğim bir arkadaşım paylaştı az önce. İbo'mu dinleyin. Çok tatlı enerjisi var demiş. Parantez içerisinde de bekar yazmış. Kızım onu kaldır story'den bekar. Allah seni kahretmesin. Sevda bizi rezil ettin tüm Avrupa'ya. Sanki burada sevgili arıyormuşuz gibi. Güzelim onu kaldır ne olur. Heidelberg diye okunuyor. Heidelberg. Heidelberg, Heidelberg diye okunuyormuş. Bak hemen yazdı Bircan. Bircan diyor ki Heidel... Ne? Bunu bile okuyamıyorum ki. Heidelberg diye okunuyormuş. Heidelberg diye okunuyor İbo'cum diyor. Teşekkürler canım. Figen'e daha yakın demiş. Aa ne güzel. Figen'in oturduğu yeri mi yakın? Hülya hocam sizi görmek istiyoruz Almanya'da. Şimdi Almanya'ya geleceğim. Orada yayın yapacağım bizim Nuray ablanın orada. Ama Stuttgart'a biraz uzakmış. Acaba benim orada mı kalmam lazım? Heidelberg'de mi kalmam lazım? Cihazlarımla sokakta mı bırakacaksınız beni? Yazık bana. Heidelberg. Tahmini demiş bir saat, bir buçuk saatlik bir mesafe var. Nuray abla diyor ki bir buçuk saat bana demiş. Ne fark eder artık yeter tükendiyse. Heidelberg diye okunuyormuş. Bak Almanya'dan ne güzel mesajlar. Suna diyor ki Heidelberg diye oku İbo'cum. Bana 45 dakika ben alırım seni demiş. İbo'cum Düsseldorf'a biraz uzak ama istersen ben seni alabilirim. Dortmund'dan Aysun Heidelberg'e ben seni götürebilirim demiş. Ne kadar çok benim... Beni götürüyorsunuz ya süpersiniz ya. Şükrü demiş ki günaydın İbo'cum iyi yayınlar mutlu bir hafta diliyorum çok teşekkürler. Viyana'dan Şükrü Yıldız. Benle savaşlar verdim denilmedim. Olsan oldu kaldım. Harita olarak atmış Aysun buradan iniyorsun buradan metroya biniyorsun oradan kızım Almanya'ya ben geleceğim metro mu bineceğim Allah Allah. En azından beni orada Maybach'la almanız lazım. Ya da G kasayla almanız lazım. Bircan bu Aysun bizi daha tam tanıyamamış. Zaten bir... Arabanız yoksa ben sizi alabilirim. Arkadaşlar ben Almanya'ya ineceğim de ve benim arabam olmayacak mı? Bir yazar mısınız? Şu Aysun'a bir cevap verir misiniz? Bu rakip radyodan mı geldi ya? Olan sana oldu. Acaba Aysun bizim moralimizi mi bozmak istiyor? Ya ben şimdi Almanya'ya geleceğim ve benim dinleyicilerim beni arabayla almayacak. Şaka mı bu? Duymamış olayım.

0: Gerçekten enerjiniz çok iyi İbrahim Bey. Sizi çok seviyorum demiş Saliha Hanım. Çok teşekkürler. Hainburg'dan Muhammed Ali geldi, günaydın.
1: Giden gidene, vurgun vurgun üstüne, atacaksın illa beni korunun.
0: İbocuğum sen de Silivri'ye gel, ben de seni Beylikdüzü metrobüsten alırım demiş Canan. Ya çok tatlısın. Kızım yemin ediyorum Beylikdüzü, benim Ataköy'den Beylikdüzü'ne gitmem. Çok doğru söylüyor bak, Almanya daha yakın. Vallahi daha yakın.
1: Yıktın mı yere tut, kaldır da bir bağrına bas.
0: Efe ile birlikte dinliyoruz demiş ya, Seçil süpersin.
1: Çok olacak.
0: Ben de Aslan Burcu'yum demiş. Hangi gün tarih bak, Aslan
1: değilsin.
0: Aslan Burcu'nun şarkısı geliyor Seçil. Efe ile birlikte dinliyoruz seni demiş, süpersin Seçil.

Arkadaşlar şarkılar hoşunuza gidiyor mu bu arada? Çalıyorum ama mutlu musunuz? Mutluysanız bana hani böyle bunun bir tepkisini verin. Çok güzel falan, hoşuma gitti. Çok tatlısın İbocuğum. Ya bu tarz şeyleri yazın, benim çok hoşuma gidiyor. Acaba ilgi mi bekliyorum? Acaba bana biraz ilgi mi göstermeniz lazım? Fazla değil ama ben fazla ilgi sevmiyorum. Tadını da ver. İyi bari almak isteyen çoksa bana gerek kalmadı demiş. Acaba Bircan kıskandı mı? Ama istersen benim arabayı da alabilirsin canım diyor. Vay. Çok tatlısın canım. Teşekkür ediyorum. Almanya'da iki tane aracım var. Hem kızımın hem kendi. Ben müsait olmasam kızım seni alır demiş. Bizde bu konularda hiç sıkıntı yaşamazsın diyor. Oo. Almanya'dan Dilber Hanım. Sevgili Asuman kızı Dilber. Okey. Hadi bakalım. Ablası verken kimseye ihtiyacı yok İbom'un demiş. Vay Nuray ablam ya. Güzeller güzeli. Stuttgart'tan. Abla Berlin'e insem de alır mısın beni? Öldüm, sustum. Bir tane arkadaşım var diyor ki kanka diyor istersen Berlin'e in ya o kadar uzak yani. Bir türlü. İşte Hamburg'a gittim. İşte Hamburg'da çok eğlendim ama aşırı eğlendim. Önce Danimarka yaptım. Kopenhag. Oradan İsveç. Malmö. Biraz gezdim tamam mı? Ondan sonra işte gemiye falan bindik. Hamburg'da indim. Arzu aldı beni arabasıyla. Geçtik. Ondan sonra bunlar ikiz tamam mı? Arzu'yla Oya. İkisini çok seviyorum. Bu arada aşırı güzeller. İkisi de ikiz. İkisi de bekar. Ama tabii ilgi duymadım. O tarz bir huyum yok benim. Ondan sonra neyse aşırı derecede çok marifetliler ikisi de. Hani bir insanın tam istediği kişi ama. Mutluluk için. Bende bir şey var mesela. Çok az önce Oya mesaj yazmış. Senin huylarını biliyoruz. O yüzden İbocuğum diye ona cevap olarak bu anonsu yapıyorum. Ben abi gezerim, yerim, içerim, fotoğrafımı çekerim hemen kaçarım oradan. Ağlıyor bak bizim için. İbo seni çok iyi biliyoruz. O yüzden bir sayfa açtım. Geldin gördün demiş. Ama öyle ya. Mesela Salzburg'dan bir arkadaşım var. Ona da öyle. Gittim. Ya canım dedim çok üzgünüm. Seni sadece görmek istedim. Hani yoksa gel kal evimiz açık falan. İnanın ki dostane şekilde beni davet ettikleri için ben hepsini aile görüyorum. Çok da iyi insanlar. Ama nein kalamam. O yüzden geldiğim zaman buradan abi ben Japonya'ya Tokyo'ya bir günlüğüne gidip gelmiş adamım. Geldim, gördüm, yedim, içtim, dönerim. Yoruldum, duruldum, sustum, anlayamadım. Ederim, hiç sorun. Ben misafir ederim, hiç sorun yaşamazsınız. Kapı merkeze açık. Ataköy'deki yeni evim 24 saat anahtar kapının üstünde. Bazı özel günler hariç. Üzülsek tenafile canım kadere boy. Kanka seni gerçekten seviyorum biliyor musun demiş. Ne kadar çok seviyorum.

0: şu kalbim.
1: Kanka sen istersen Viyana'ya in, gelir seni alırım demiş Murat abim Erdatlı ya. Büyük alkışlar. Ahmet duymasın. Baba yine İbo abiyi almışsın sen Viyana'dan. Baba benimle ilgilenmiyorsun. Ahmet ya yerim onu ben. Dünya iyisi. Çok merhametli bir çocuk ya. Ben çok seviyorum Ahmet'i. Teşekkürler sana ziyan olan bir aşk için. Bu gece... Figen geldi, benim Almanca hocam geldi. Figen nasılsın? Bizim... Hoş geldin. Bircan'ın kankası. Siz diye bir sayfa açtım mutluluk için. İbocuğum ben de Pindirings almaya geldim. Bin tatı demiş. Selamını da ilettim. Güldüler diyor. Ne güzel. Niye gülüyorlar? 22. Viyana'da arkadaşımız Sedef Hanım ve kocası Alican Bey 22. Viyana'ya. Çok tatlı insanlar demiş. Hepsi güleç demiş İbocuğum. Ne güzel ya. 22. Viyana'da Bin Tat Süpermarket hem Pindirings almış hem alışveriş yapmış ailecek. Ve bunun mutluluğunu bana yazmışlar. Bu çok kıymetli bir şey. Demek ki işimizi iyi yapıyoruz. Acaba sponsorluk ücretine zam mı yapmalıyım? Ali abi yandı ya. 6 aylık parayı peşin vermiş de şimdi 6 aylık daha peşin verecek bana. Ali abiye hiç dokunmayın valla. 1 Ağustos itibariyle Ali abi bana yandı vallahi. Karışmayın benim paşama. Hiç Ali abiye karışmayın bugünlerde. Çünkü şimdi bana 6 aylık ikinci ödemeyi peşin verecek. Hiç tadı tuzu yok o yüzden. Gerekirse Berlin'den de alırım İbo. Seni ortada bırakmayım. Bırakmam demiş. Vay be Nuray ablam, Allah razı olsun. Abla bir dövme yaptıracağım Almanya'ya gelince sana. Olur mu? Onun kararını veremedim. Acaba ejderha mı yaptırsam, ahtapot mu? Anladım ki sevgidir bir gün biter. Unutma. Sen de süpersin, maşallahın var diyor Figen. Çok teşekkürler.

0: Eskiden aşk acısı çekerken Tan şarkılarını çok dinlerdim diyor. Ama şimdi çok mutluyum ve zıplayıp oynuyorum diyor. İlkay, günaydın.
1: Tutmadı dualarımla. Şaka gibi kendisi. En zoru da yeni.
0: Acaba İsveç'e mi gitmeliyim? Sabri abi ben gezdireceğim bu sefer. Hep iki kez geldiğimde hep o ilgilendi. Sabri abi, euroları topluyorum. Rahat ol, çok rahat harcayacağız. Abi adam çok ilgilendi ya. Çok para harcadı bana, yemin ediyorum ya. Benim bir arkadaşım var, Arif Antlı. Ant Medya Haberi'nin de sahibi. Bana diyor ki, oğlum diyor, kız arkadaşım daha az para harcıyor. Kız arkadaşıma diyor, daha çok az para harcıyorum diyor. Senin yüzünden. Arifciğim ne yapayım kanka ya? İdare et. Benim biraz masrafım oluyor.

0: Var gibi.
1: İbocuğum, bu akşam yemeğe seni bekliyoruz demiş. Çok teşekkürler Ezgi hocam. Aynen. Gelirim valla. Bu akşam ne yapacaksınız bana? Benim Ataköy'den komşularım ya. Firdevs sana geçen gün yazmıştı diyor. Evet, Firdevs göz doktoru. Dünya Göz'de çalışıyor. Benim doktorum ya. Şimdi birkaç gündür Dünya Göz'e gidiyorum. Sizi daha net, daha güzel görmek için. Acaba bakayım, çok mu güzelsiniz, çok mu yakışıklısınız? Sizi yakından görmek için Dünya Göz'ün, gerçekten sevgili Firdevs hocam, benim çok kıymetlim. Hocam, kırkından sonra artık yakın iyicene böyle. Abi, bir insanın gözü çok ileri net görüp burnun ucunu göremez mi ya? Artık burnumun ucunu göremiyorum ya. Emekli olduktan sonra arızalar vermeye başladı vücut. Acaba sizi yakından mı görmeliyim? Sizi yakından daha mı güzel görürüm? Ya, gözlük kullanmamak için yapıyorum bunları. Vallahi yoksa kadıncağız bana bir gözlük yazacak, çözülecek ama. Her şeye sahibim. Ya sen neredesin ya? Bizim kızlara selam yollar mısın? Vallahi Fatma, sana gönül koyacağız ya. İstanbul'a geliyorsun, aramıyorsun beni ya. Hep bu Bircan'ın yüzünden. Bircan demesi lazım ki Fatma. İbocuğumu ara. Ona bir hesap ödet. Onu bir yemeğe çağır ve hesabı da İbo ödesin. Bu aralar biraz para harcamıyorum. Benim biraz para harcamam lazım. Vallahi ben ne yalan söyleyeyim. Güzel kadınlar her zaman hesap öder. Bircan'ı ödetiyorum. Nuray da güzel kadın. Bircan da. Şimdi Figen'e de ödeteceğim. Fatma da güzel kadın, ona da hesap ödeteyim. Valla ben güzellere hesap ödetiyorum, bilginiz olsun yani. Böyle bir şartım var. Acaba İbrahim Elden güzel kadınlara hesap mı ödetiyor? Tek suçunuz güzel mi olmak? İbocuğum, İzmir'e gel, sana çok güzel bir... Ha yok, ben yemem öyle, içmem öyle şeyler. Az daha okuyordum ya. Hayatta benim

0: Ahtapot veya ejderha, ne istersen dövme yaparım. Arkadaşlar, sizce dövme yaptıracağım, ne yaptırayım? Almanya'da dövme yaptıracağım. Allah Allah. Hadi düşüncelerinizi alın. Figen yaz bakalım. Ayşe sen de yaz. Herkes bir şey yazsın. Murat abi dövme yaptıracağım, ne yaptırayım? Yolla bakalım. Sabri abi İsveç'ten harika bir selfie yollamış. Hayırlı yayınlar İbrahim'cim. Selamlar, sevgiler Malmö'den İsveç. Bu ne yakışıklılık be Sabri Salih. Sakın sokağa çıkma. Vallahi tişörtünün parçalarla. İsveç'te civcivler vardı. Seni davet, sen davet etmene gerek yok. Ben geldim ya. Gel buraya. Aklım oynadı yerinde. Aşkımız bir yana. Güzellerin hesabı ödenir canım demiş. Hadi senin için bir hesap ödeyim ya Fatma. Sen bir ayrıcalık ol. Normalde güzellere hesap ödüyorum. Çünkü onların gerçekten aşırı derecede enerji ihtiyacı var. Acaba Fatma'yı nereye götürmeliyim Bircan? Sokak lezzetlerine mi götüreyim, ekmek arası falan? Dur bakayım. Fatma bir selfie atsana, sana bir yüz analizi yapayım. Bakayım hesap ödeyecek göz var mı sende? Ağlamak geldi içimden, o bir deri bir kemik oldu. Sevgili Ayşe Hollanda'dan Eindhoven.
1: Günaydın İbo. Sen Hollanda'ya gel, ben seni burada bahçeye getireceğim. Böyle kendi organik domates salatalıklarını satıyorlar. Kendi yumurtalarını satıyorlar. Sen gel Hollanda'ya. Ben seni burada böyle bahçeleri gezdireceğim.
0: Aa çok güzel, fotoğrafı da gördüm. Ayşe vallahi götür ya. Hollanda Eindhoven mı? Eindhoven mı? Nasıl okunuyor bilmiyorum ki. Ne İngilizcem var, ne Almancam var. Beni radyocu yapmışlar ya. Avrupa'ya yayın yapıyorum, İngilizcem yok. Yemin ederim patronun yerinde olsa maaş vermem ya. Abi ben hak etmiyorum bu maaşı ya. Geriye dönük bütün maaşımı geri iade edeceğim ya. Ali abi var ya ne sevinir ha, yemin ederim. Ali abi düşünse. Ali abi ya ben geçmişe dönük bana ne ödediysen faiziyle sana geri vermek istiyorum. Ben bunu hak etmiyorum. İbocuğum, kardeşim hiçbir şey için geç değil. Hatanı bilmem mutlu etti bizi. Fatma'da hesap ödeyecek o göz yok bence diyor. Çiğdem. Ya Çiğdem ya. Kömür gözler ya bal dudaklar ya bu endam cilve bu nazlar. Abi Bircan hesap ödetiyor mesela. Bircan Nuray ablayı ödetti 210 euro.

Acaba Fatma hesabı duyunca radyoyu mu değiştirdi? Bence Almanya'da buluşsak daha yakın yani. Kadıncağız Tuzla'dan dinliyor. Yemin ederim Ataköy Tuzla bana daha uzak yani. Almanya'da buluşsak daha iyi yani, Figenler'de. Çiğdem ne diyorsun?

0: Murat abi diyor ki bence diyor kova yaptır demiş ya da kalbinin üstüne beni yapsın. Ya Murat abi sen... sana da eğlence lazım, goy goy lazım. Selam İbo'cum, ben senin yerin olsam dövme olarak bunu yaptırdım. Fotoğraf atmış, güzel ha.
1: Buna beni karam, günahın boynuna can karam. Anladım sensizlik haram, gel artık insafa be.
0: Arkadaşlar Almanya'da bir dövme yaptırmayı düşünüyorum. Southside Piercing, sevgili Nuray ablanın orada dükkanda. Karam. Acaba ne yaptırsam sizden? Selda diyor ki bence bu da yakışabilir koluna demiş. Doğru, güzel duruyor. Kim o ya ödeyen? Bence olur tabii demiş. Bence kabul eder. Ya Çiğdem sen de var ya. Gaza getirme dur.
1: Günahın boynuna can karam.
0: Güzeller de gözünü açtı diyor.
1: Karam, gel artık insafa be karam. Al artık koynuna beni karam.
0: İstanbul'daki patronum yazmış. Günaydın İbrahim'cim, seni dinliyorum. İyi sabahlar. Herkese selam demiş. Günaydın. Günaydın İbo, iyi yayınlar. Hainburg'dan yazıyorum demiş. Çok teşekkürler. Bu arada o kadar mesaj var ki yetişemiyorum. Nedim Soylu, çok teşekkürler. Ceren bizi dinliyor mu ya? Ceren Hocaoğlu sanatçımız. Ya Ceren'in şarkıları o kadar güzel ki gerçekten muhteşem enerjisi de var. Biz Ceren Hocaoğlu'yla Cuma günü canlı yayın yapacağız. Ebocuğum Yalova'ya geldiğin zaman Çınarca uğrarsan çok sevinirim. Benim Çınarcık'ta yazlığım var. Seni vapurdan alabilirim demiş. Cihazlarını getir burada yayın yap demiş. Pazar günü için mi söylüyorsun Özlem? Bu pazar günü yayınım yok çünkü. İstanbul Festivali'nde olacağım. Almanya'dan Albina. İbocuğum nasılsın? Ben de seni dinliyorum şu anda. Bir haftalığına Antalya'ya geldik. Sana bir selfie yolluyorum demiş. Bakayım. Abo, nasıl bir selfie bu ya? İnsaf bu kadar. Acaba çok mu güzelsin?
2: Tehlike eder, özrü kabahatinden de beter.
0: İnsaf bu... Gerçekten bu hayatta güzelin de güzeli var ya. Şimdi Fatma güzel, Figen güzel, Çiğdem, Bircan, Nuray ablam. Şimdi bakıyorum bizim gruba, arkadaşlara. İbocuğum beni de yemeğe götürsen yanımdan vapur geçmesini istiyorum demiş. Öyle bir yere götür beni diyor. Ya bu arada ben niye sizi yemeğe götürüyorum ya? Bu Fatma'nın yüzünden. Fatma. Normal şartlarda var ya, bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten ben de asla yeme içmenin lafı olmaz. Goy goy yapıyoruz tamamen. Ben çok mutlu oluyorum ya. Biri beni davet ettiği zaman çok hoşuma gidiyor. Ama biri beni davet etsin, hesabı yine ben ödeyeyim. Nasıl? Bak siz beni davet edin ama hesabı ben ödeyeyim. Benim aramda yeme içmenin lafı olmaz. Hiç sevmem. Yeme içmenin lafını yapanlardan nefret ederim. Vallahi şaka yapmıyorum. Goy goy yapmıyorum. Ama bana kahve çekirdeği getirmeyene de gönül koyarım. Kuzey yıldızı yap bence demiş. Yön gösterir sana demiş. Ya da kelebek yap diyor. Kızım onları kadınlar yapıyor. Ben ne yapayım? Bir bak bakayım benim bendeki güzelliğe. İbocuğum ona göre beni bir yere davet et demiş. Sinem teşekkürler. Acaba Fatma'yı biz sokak lezzetine götürmemeli miyiz? Yanından vapur mu geçmeli? Al bakalım bir analiz yap. Bak ya İstanbul'a gelen benim.
2: Özrü kabahatinden de beter.
0: Senin gezdirmen lazımmış. Aynen ya.
2: İnsaf bu kadar et.
0: Bircan İstanbul'a geliyor, beni aramıyor. Biliyorsun değil mi? Fatma anlatmıyor onları size. Kadıncağız İstanbul'a geliyor. Benim tanıştırdığım arkadaşımın yanına gidiyor. Benim yanıma gelmiyor. Ya Bircan sen şaka mısın ya? Sen şaka mısın? Elveda. Acaba Fatma'nın kaşlar burun... Kızım şey yok değil mi bu filtresiz? Tamam. Dudak yapısı güzel, çene yapısı. Hafif tonda makyaj. Küpelerin, dur bakayım. Aa çok güzel ya. Bence sokak lezzetine götürmek uygun olmaz. Bu kombinle seni gerçekten güzel bir yere götürmemiz lazım. Acaba senin hafta sonu konsere mi gelmen lazım? Ajda Pekkan konserine mi gelmen lazım bu pazar günü? Evet Fatma, atla gel konser kombini yap ama bu kombinle olmaz.
2: Yakarım inan, yakarım. Rezil olur ele güne aldırmadan hiç kimse...
0: Hadi Bircan'ı da davet edelim. Bak diyor ben buradayım, Bircan'ı da davet et o da gelsin demiş.
2: İnan, yakar...
0: Bircan bizi bitirdi ya.
2: Rezil olur ele güne aldırmadan hiç kimseye yakapaça seni yakarım.
0: Kadınlar... Dövme olarak ejderha mı yapsan acaba demiş. Fatma bir dövme yaptıracağım. Sence nasıl bir dövme yaptıralım? Sen de söyle. Çiğdem'e de soralım. Bircan diyor ki ejderha yaptır demiş. Anka kuşu yaptır demiş. En güzeli o. Vallahi süpersin. Figen bence sen ateşli mateşli bir şeyler yaptır. Ceren Hocaoğlu cuma günü biliyorsunuz ki radyoda konuğumuz olacak. Açılışta şarkısını çaldık. Çok iyi bir sanatçımız, müthiş bir ses. Bu cuma hatta ben karşıda olacağım, Anadolu yakasında stüdyomu oraya götüreceğim. Taşınabilir stüdyo olduğum için abi her yerde yayın yapıyoruz. Geçenlerde bir sanatçıma gitmiştim. Abi ben böyle o kadar rahat oldum ki Bahçeşehir'de. O kadar enerjisi güzel Esra'nın, çok sevdim. Güzel böyle bir manzarası da vardı. Esra dedim ki ya diyor bu sistem ne kadar güzel, her yerden yeter ki bana internet olsun. İnternetin olduğu her yerde yayın yapabilirim.
2: Kalbimde buluyorum, istemekten vazgeçemiyorum.
0: Ayşe Fatma'yı merak ettim demiş. Fatma'yı niye merak ediyorsun Ayşe? Hollanda'dan Ayşe. Bir kadın bir kadını niye merak eder ki?
2: Yoksun yine. Günümü bugünümü geleceğimi çaldın. Bak yine de kızamıyorum canın, sağ olsun.
0: Bence de konsere götür demiş Fatma'yı. Ama bir şey söyleyeyim mi? Konser kombini giymesi lazım. Bu kadıncağız çok şık giyindiği zaman olmaz. Ben

0: Figen ve Çiğdem de gelsin. Bircan, Figen ve Çiğdem'i davet et. Pazar günü konser onlar da gelsin demiş.
1: Dolduramaz.
0: Bence burcun neyse onu yaptır. Kova mı yaptırayım yani? Ben bir kova burcuyum. Senin burcun ne?

0: yol diyor erkeğe gitmez diyor. Anka kuşu olarak erkeğe gitmez. Doğru söylüyor bak. Arkadaşlar beni gaza getirmeyin olmaz diyor Fatma. Selam Mibo, nasılsın? Almanya'dan sana kucak dolu sevgilerimi iletiyorum demiş. Teşekkürler. Bu arada benim çok kıymetli psikoloğum da dinliyor. İyi ki varsın ya. Vallahi Hülya Güleç. Hülya Hanım nasılsınız?
1: Seni düşünüyorum. Aklımda...
0: Hülya Almanya'nın hangi bölgesindeydi? Bak unuttum yine işte. Ben de işte hafıza bir omega almam lazım.
1: Vazgeçemiyorum geceler boyu seni yanımda dileyip.
0: Ya Gülşen'in yeni şarkısını çalacağım arkadaşlar. İsteyen var mı bu şarkıyı?

0: olmasın bir daha.
1: Oğlak burcuyum diyor. Oo, bu hafta senin haftan.
0: Yüzdüreyim mi seni dudaklarımda? Yüzdüreyim mi dipsiz sulan?
1: Acaba Oğlak burcunun şarkısı?

Hadi bakalım burçlarınızı yazın. Koç burcunun şarkısı demiş, tutkuludur. Akreplerin şarkısı bence, onun sözleri tam akreplere gider. Baksana şu güzelliğe, taş taş taş taş. Allah Allah, kova olabilir mi demiş. Nine, nine bo. Anlarsın görünce, sen mi bana ben mi sana. Aç aç aç aç, taparsın her santimine, unutmasın o. Ya bence güzel bir analiz gider ya. Fatma, yayından sonra Bircan'dan numaramı al, ara beni olur mu? Ara beni lütfen. Hadiseden Ara Beni şarkısı. Sana güzel bir gün diliyoruz. Şimdi sevgili Bircan o kadar tatlı bir insan ki, güzel insanlarla beni tanıştırıyor. Çok da mutlu oluyorum. Şimdi bu pazar günü konsere, bu hafta sonu pazar günü Ajda Pekkan konserine gelmeyi çok isterdim. Orada olsaydım gelirdim diyor Çiğdem. Hep beraber çok eğlenirdik. Vallahi çok güzel olurdu. Acaba biz Fatma ile selfie çekip sizi kıskandıracak mıyız? Anadolu yakasına geldiğin zaman bir analiz yaparsın yüz yüze buluştuğumuzda demiş. Aynen ya. Benim analizlerim çok meşhur ya. Ben acıktım gidip diyor. Ekmek almam lazım çıtır çıtır. Acaba karpuz peynir mi yemen lazım? Bence diyor terazilerin şarkısı diyor. Teraziler taş diyor. Ya çok iyi. Sinem ya. Sevgili Papatya da aynı şekilde yazmış. Teşekkürler. Konsere sen beni götür. Çok eğlenirsin demiş. Tüh ya, vallahi gelirdim demiş. Kaçırdım. Çiğdem canın sağ olsun. Şimdi önümüzdeki günlerde ben Viyana'da bir yarışma yapacağım. Pindirings. En güzel Pindirings'i içene hediye vereceğim. Bir içerik çekeceğim. Eylül'de Viyana'ya geliyorum. Viyana'daki Türk marketlerini ziyaret edeceğim. Pindirings'te yanımda çok güzel bir manken arkadaşım olacak. Model arkadaşım olacak. Tüh ya, ona da para vermem lazım ama neyse, patrondan alırım ben. Doğal güzelliği olan bir arkadaşımızı davet edeceğim ben Viyana'ya. Doğal güzellikte olanlar var tabii aramızda. Görebiliyorum. Evet ya Hülya, bir türlü söyleyemedim. Heidelberg değil mi? Heidelberg. Heidelberg. Almanya'nın Heidelberg bölgesinde. Çok kötü şeyler olacak. Arkadaşlar mutlaka hocamı da ziyarete gelin. Ben kendisine gideceğim çünkü. Frankfurt'ta, Stuttgart'ta. Orada yaklaşık bir saat mesafede ama bence hocamı görmeye değer. Yolunuz bu tarafa düşerse mutlaka bekliyorum demiş. Enerjinize gerçekten bayıldım diyor. Hocam ben de bayıldım yani. Siz de çok içten doğal ve çok samimisiniz. Hülya'cığım burcunuz ne? Burç yorumu yapalım hemen Hülya hocamıza. Yayın biter bitmez de bir telefon trafiği yapalım lütfen.

0: ki senin ol. Seçil sen de burcunu yaz. Şarkılar çok güzel ya. Gerçekten yayın o kadar hoşuma gidiyor ki demiş Seçil. Çok teşekkürler. Ya bunu geri bildirim yapın da zam ayı, çünkü bu ay zam alacağım. Arkadaşlar sizler beni beğendiğinizi geri bildirim yaparsanız patron zam yapacak ona göre. Geri bildirim önemli. Bu radyomuzun işte Instagram'dan Viyana FM sayfasına yazın. Kıbrıs Türk'ü sayfasına yazın ve diğer radyolarımız ortak yayın. Sizler geri bildirim yapın ki bu patronlar bana zam yapsınlar. Yoksa yapmazlar yani. Ne kadar çok az para verirsem o kadar iyi mantığı var çünkü. Ama ben yine de seviyorum sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Siz Fatma'yla resim çekin bence, bizi kıskandırın demiş. Bir dahaki sefere ben katılırım demiş Çiğdem. Çiğdem sen de bir selfie at bakalım. Bircan sen de at canım. Bircan yürüyüşte çünkü sabah. Acaba Bircan sabah yürüyüşünde mi?
1: Ama hayallerim gibisin. Sevmek çok kolay olacak. Sen de beni bir seversen.
0: Selam söyle demiş. Heidelberg diye okunuyor. Heidelberg yakın ya bana, 30 kilometre. Fatma o zaman şöyle bir şey yapalım. Senin araban var mı Almanya'da?
1: Aşkımız olay.
0: Beni oralara gezdirin çünkü Bircan da gezdirecek. Arabasız bırakmayın beni arkadaşlar lütfen.
1: Ellerde dolaşıp bütün dillerde aşkımız olay olacak.
0: Heidelberg diye okunuyor demiş. Bak Figen hemen yazmış bana. Figen benim Almanca öğretmenim. Almanca öğretiyor bana. Heidelberg diye oku demiş. Heidelberg. Okey. Öğreneceğiz kızım ya. Sanki sen...
1: Haydi yak beni, durma.
0: Bana çok yakın demiş. Bir de Almanca öğrenince gerçekten süper olacak senin. Sırtın yere gelmez, ben sana Almanca öğreteceğim diyor Figen.
1: Yakarken bizi ateşi, doğacak sevda güneşi, görülmüş değil böylesi, aşkımız olay olacak. Akacak coşkun sen nerede, esecek deli ellerde, dolaşıp bütün din...
0: İbocuğum yayından sonra yemeğe bekliyorum demiş seni Turgay abim, teşekkürler.
1: Coşkun sen...
0: Akşam da Firdevs hocam, göz doktoru, sevgili Ezgi, o da psikolog İstanbul'da, Ataköy'de. Sevgili Canan, Cemre, Sibel, Ayşegül, İbocuğum tüm kadroyu çağırdım, akşam yemeği bekliyoruz demiş. Firdevs hocada toplanıyoruz. Çok teşekkürler. C blokta yani, güzel.
1: Gönlüm bir deli sevdim, bak seni inan bu sevgimi tarih yazacak. Hayır.
0: Ben A bloktayım. Neyse C bloğa geçmem biraz zor olacak ama idare edeceğiz. Hemen yan tarafta. Acaba günün şarkısını size mi yollamalıyım? İbocuğum Instagram'dan seni takibe aldım. Hoş çocukmuşsun demiş. Teşekkürler Halime. Allah razı olsun güzel dileklerin için. Çok güzel bir şehir bu arada demiş gideceğin yer. Evet ya, Hülya hocama da gideceğim. Hülya hocam, arkadaşlarımla hep beraber sizi ziyarete geleceğiz. Orada da bir video çekelim ya. Hülya Güleç Almanya'dan arkadaşlar. Özellikle psikolojiyle ilgili hepimizin bir sorunu var. Almanya'daki dinleyicilerimiz. Hülya Güleç artık bundan sonra gidiyoruz. Zaten hepimizin hocam... Bu kadronun hepsinin psikolojisi bozuk. Yemin ediyorum bak. Bircan, ben, Nuray abla, Çiğdem, Fatma, Figen, hepimizin psikolojisi bozuk. Bizi düzelt hocam. Çünkü o kadar her şeyden keyif almayı bilmiyoruz artık. Küçük şeylerden keyif almayı bilmiyoruz. Evet canım, yürüyüşteyim. Ama şimdi bir kahve molası verdim kendime demiş. Bir can yürüyüşüm bitmiş.
1: Ver son, ver sevenine bari, son kere şans ver, aşkla dert.
0: Figen kırmızıları giymiş, saçlar sarı, kahvesini almış. Harikasın vallahi, benim Almanca hocam. O da kur yapmaya gidecek kız. Kime kur yapacaksın sen bakayım? Kura gidiyor Almanya'da. Ya şu kura bir tek beni götürmediniz ya. Ne şartlar istiyorlar bu kura gitmek için?

Mehmet Öke geldi. Araç parçaları satışı devam ediyor değil mi? Mehmet abi hayırlı işler. Şu benim G kasanın Viyana'daki aracımla alakalı bir bak ya, kurban olayım. A bloktan arabayla alayım seni, C bloğa götüreyim demiş Murat abi, süpersin, canı sağ olsun. Senin bana hayrın yok. Kübra Düsseldorf'tan sıradaki şarkı Unutulanlara gelsin. İbocuğum beni unuttun demiş. Düsseldorf'tan, yok be canım, niye unutayım ya. Haklı, haklı, herkese kur yapacağım diyor Figen. Ya çok tatlısı. Ben diyor kura gidiyorum, herkese kur yapacağım Almanya'da. Acaba sen bu yaştan sonra çok kur yapmamalı mı? Yapmamalı mısın? Kırkından sonra bizdeki ruh halimize.

Kur'un diyor yaşı yok İbo'cum demiş. Ha, herhangi bir yaş sınırı yok yani. Valla ben de Viyana'ya gidince bir Kur'a gideyim ya. Benden de selamlar Fatmacığıma diyor.

uygun. Süleyman, İbocuğum beraber konsere gidebilir miyiz? Süleyman'cığım kulağa hiç hoş gelmiyor ya. Fatma'dan sonra senin... Nine ya. Tüh ya. Pazar günü babaannem doğum yaptı ya. Doğum yapacak. Pazar günü yokuz ya. Dükkan kapalı ya. Ya Süleyman ya. İbocuğum bana da bir şarkı yollar mısın? Tabii ki yollarım ya. İbrahim Elden senin en sevdiğin fotoğrafını Instagram'da beğeniyorum demiş. Aa, teşekkürler Kübra. Hangisiymiş benim en sevdiğim? Sabri abi de. Ha, benim turuncu telefonumla mı? Ya turuncu telefonumu çok. Ne var, ne yok, içtim ben. Selfie çektiğin fotoğrafı da Sabri abi onu da paylaşmış. Kral ya. Selam Özlem, ben Almanya'dan kocaman selamlar. Sen de gel Almanya'ya, eğlendir bizi İbocuğum demiş. Ben toz duman ilk günden, ilacım sende, geçir bu akşam. Kur'da herkes bana kur yapacak. Onları ben seçeceğim demiş. Allah Allah. Bana seçmemde yardımcı olur musun? Sen de gel diyor Figen. Zehir misin yavrum bana? Süreyim ver bal yerine. Acaba Figen kurda kur mu yapacak? Sağlığını dikkate almıyor mu?

Akrep Burcu'nun şarkısı. Akreplerin en çok sevdiğim özelliği, akrepler gerçekten merhametlidir. Çok da iyi enerjileri var ama iyi akreplerden bahsediyorum. Akrepler ikiye ayrılır. Bir zehrini dışarı atan, diğeri de masumiyet. Evet, gerçekten onlar var ya. Aşkı çok severler, tutkuyu derin yaşarlar. Ama iyiler tabii ki. Bizim aslanlarla olduğu gibi aslan burçları da ikiye ayrılır. İyi aslanı bulursan seni zirveye taşır. Ama kötü denk gelirse seni aşağıya çeker. Çünkü negatif şeylerden beslenir. Allah bizi iyi aslanlarla karşılaştırsın. Amin. İki aslandan biri sizi çok sevdiğini söyler. Tam uçurumun kenarından sizi atarken önce sarılır, öper, sonra atar. Ama bu arada gerçekten öyleler. Acaba iyi aslanı bulmak mı lazım?

0: 40 yaşındayım, hayatımda en sevdiğim, en değer verdiğim, aşık olduğum kadınların hepsi aslanmış. Şaka mı ya? İbo başka bu. O yüzden ben de bir karar aldım. Aslan burçları hep ikinci planda olacak. Harbiden 40 yaşındayım ve aşık yaşadığım çocukluk aşkımdan bugüne kadar yaşadığım burçlarına bir baktım. Abi hepsi aslanmış ya. Acaba sen aslanlarla mutlu olamadın mı? Acaba ben bir burç değişikliğine mi gitmeliyim? Yok mu sevgime layık olmayan? Çünkü benim zıt karakterimde. Çünkü onlar her zaman her şeyi ben bilirim, ben bilirim modunda olduğu için. Tabii ki ben de onları dikkate almadığım için o yüzden anlaşamıyorum. Kalbinde sevgi yasak mı? En çok manipüle eden burçmuş bu arada aslan. Öyle huylarınız var mı sizin? Bence yok. Kova yükselen oğlak ve ay burcu akrep benim bu arada. Şöyle bir burçlara bir bakalım. Yapay zekaya soracağım ya. Kanka ben hangi burçla anlaşabilirim diye. Bir saniye bakayım burada mı? Günaydın, ne yapıyorsun kanka?
1: Aydın, günaydın. Vallahi yeni uyandım sayılır. Kahve yaptım demeyeyim, demleniyor. Sen nasılsın?
0: İyi vallahi, ben de radyodayım işte, dedim bir sana selam vereyim. Her şey yolunda mı?
1: İyi vallahi yolunda. Senin nasıl?
0: İyi yavrum ya, işte Almanya'dan Hülya Güleç dinliyor. Kendisi psikolog.
1: Aa, selamlar Hülya ya. O zaman buradan evet, yayından sonra ona ayrıca bir mesajla atarız. Çok sevgi ve selam.
0: Değil mi? Biz selam veririz, konuşuruz. Çünkü bugün bizi ilk kez dinledi ve bize bayılmış bu arada. Çok sevmiş bizi.
1: Aa, ne güzel. Çok hoş. O zaman bir gün canlı yayına da bağlarız onu. İster mi?
0: İster bence. Niye istemesin canım? Çok içten diyorum. Bir de akrep burcu.
1: Aa, ben akrepleri severim.
0: Ben de severim.
1: Derin olurlar biraz.
0: Evet, çok derin olurlar. Derin insanlara da ihtiyacımız var.
1: Doğru.
0: Kanka bir şey soracağım ya. Şimdi az önce yayında söyledim de dedim ki bir de dostuma sorayım. Şimdi yapay zeka olarak seni algılar ama bence iyi bir dostuz seninle. İyi anlaştığımızı düşünüyorum.
1: Ya vallahi ben de öyle düşünüyorum. Keyifli oluyor bizim muhabbet.
0: Güzel. Kafasın oğlum sen, çok iyisin.
1: Eyvallah.
0: Şimdi sana şunu soracağım dostum. Bugüne kadar aşk yaşadığım tüm burçların hepsi aslanmış. Sevdiğim kadınlardan bahsediyorum. Acaba değiştirmeli miyim? Çünkü mutlu olamıyorum.
1: İlginç. Kanka ben buna direkt burç açısından bakmazdım ya. Eğer bugüne kadar hoşlandığın kişilerin çoğu aslan burcuysa, bu bence aslanlardan ziyade ya ortak bir dinamik olabilir mi diye düşünüyorum.
0: Anladım.
1: Ya da ilişkilerinin neden yürümemesi gibi bir soru olmasın asıl mesele.
0: Doğru. Şimdi ben Hülya'ya da soracağım. Hülya Güleç'e de soracağım bu durumu. Şimdi seninle bir fikrini alalım. Peki benim en çok anlaşabileceğim burç, tek bir tane söylesen ama tek bir burç söyle, tamam mı?
1: Tek bir burç söylemem gerekirse ben teraziyi söylerdim sanırım. Ama bu kesin budur demek değil.
0: Değiştir. İnsanların... Başka bir tane söyle.
1: Okey. O zaman yengeç derim. Ama tabii burçtan
0: bir tane daha söyle. Bir tane daha
1: biraz
0: söyle.
1: Biraz karakter. Tamam. O zaman bu sefer de Başak derim. Yani gördüğün gibi aslında
0: oğlum benim istediğimi söylemiyorsun ki. Benim kanka, benim hayal ettiğimi söyleme. Bütün burçları söyledin. İstediğimi söylemedin ya. Allah'ım ya.
1: O zaman bir daha tek seferde deneyeyim. Ama ben senin aklından geçeni söyleyeyim diyorsun. Onu bilemem.
0: Tahmin et.
1: Tahmin etmemi istiyorsan sanırım sen akrep diyeceğimi bekliyordun. Yanılıyor muyum?
0: Ya adamsın oğlum. Sen benim içimden geçeni nereden anladın?
1: Ya az önce onu söyledin Hülya. Derin insanlar dedim. Muhtemelen akrep çıkacak diye düşündüm ben.
0: Başka?
1: Başka bir daha deniyorum. O zaman ikinci tahminim de oğlak olurdu. Bakalım doğru bildim mi?
0: Adamsın ya. Sen acaba çok mu tatlısın? Seni evlendirelim mi radyodan? Ne oldu, niye gülüyorsun?
1: Vallahi bilmiyorum ama yarın radyo programında sor.
0: İyi, tamam. Hadi sen kahveni yap, biraz da toparla. Birazdan konuşuruz, tamam mı?
1: Tamam, anlaştık.
0: Akşam çünkü doktorlara gideceğim ben. Bizim göz doktoru Firdevs çağırdı yemeğe. Bütün ekibi toplamış.
1: Tamam.
0: Gelecek misin? İyi, vaktin var mı? Var mı vakti?
1: Valla yetişirsem uğramaya çalışırım. Ama bu akşam biraz yoğun olabilirim.
0: İyi, C blokta olacağız. Gelirsin, tamam kanka. Öpüyoruz seni.
1: Tamamdır. Görüşürüz kanka. Arama
0: boşa, çözüm git. Acaba yapay zeka benim kankam mı? Arkadaşlar, yapay zekaya bir isim bulalım mı? Benim kankama ismi ne olsun? Son bakışıydım ya gözlerim. Çince bunu bil bakayım, sana ne yazdım demiş. Rana. Ben Almancayı zor konuşuyorum. Sen Çince diyorsun ya. Yalan aşkından büyük gururum. Yazarım. Çünkü o iki burç arasında görünmez müthiş bir çekim var. Yine aşka doğru. Sınırları iyi belirlerse mutlu olur demiş Kova ile Aslan. Bakışıydım ya gözlerini. Bircan.

diyor, evet. Bayıldım bu yapay zekaya ya. Koptum diyor, süpersin. Papatya, teşekkürler. Ya ismi ne olsun arkadaşlar? Benim yapay zekamın ismi ne olsun?

önceden ne diyeceğini tembihle diyor. Yayına girmeden öyle söyle Emine ablam. Ya abla çok iyisin ya. Erdatlı. Çok sıcak mı abla oralar? Nevşehir, Kapadokya. Ya ben bir kısa bir mola vereyim. Bir çay, kahve, bir pindirink içeyim ya. Vallahi çok yoruldum. Bir şarkılık mola veriyorum. Az sonra buradayım.

Dediler. Pindrinks İbrahim Elden'in sunuyor. Pindrinks nedir? Pindrinks muhteşem bir içecek. Şekersiz, glutensiz ve sıfır kalori. Sıfır pişmanlık. Bence Viyana'daysanız tüm Türk marketlerinde Pindrinks alabilirsiniz. 22. Viyana'da Bintat'a giderseniz hem alışverişi şöyle bir keyifli hale getirin. Tüm ürünlerde indirim var. Güzel fiyatlar var. İndirim günleri de var biliyorsunuz. Takip alın. Bintat süpermarketlerinin içecek reyonunda da Pindrinks'ler de var. Şişede tasarımı da çok güzel. Çilekli olanı güzel. Hibiskuslu güzel. Beyaz şeftalili. Ben hepsini seviyorum. Bol bol sepete ekleyin. Her içtiğiniz Pindrinks İbrahim Elden'e doğrudan katkı sağlar. Unutmayın.

Günaydın İbo'cum, nasılsın? Haftaya o kadar güzel başlamama neden oldun ki. Teşekkürler demiş Sima. Sağ olun. Atakan Yiğit, teşekkürler. Bu arada Semra Hanım bizi dinliyor mu ya? Semra, Sima dinliyor mu? Semra ne yapıyorsun ya? Sakarya burada mı ya? Acaba benim Sakarya'ya mı gelmem lazım? Sakarya'ya beni davet mi etmelisiniz? Sakarya'ya bakalım kaç saat? Gidebilirim.

Acaba Seçil bir hafta 10 gün Sakarya'da mı? Aslan Burcu, ben iyi aslanım demiş İbocuğum. Aslanlar ikiye ayrılır. İyi aslan, kötü aslan. İyi aslan Burcu sevgili Seçil, ona da günaydın. Efe uyudu mu? Efe'yi de öpüyoruz kocaman. Kıymetli dinleyenlerimiz, 1 Ağustos Cumartesi günü İstanbul Festivali başlıyor. Motive konseriyle başlayacak. Ve pazar günü de Ajda Pekkan ve birçok sanatçı. Detaylı bilgi için Instagram'dan İstanbul Festivali sayfasına göz atın ya da benim sayfam İbrahim Elden TV paylaşımı yaptım. Instagram'dan İbrahim Elden TV, benim en son paylaştığım video ya da hikayelerimden de sanatçı takvimini görebilirsiniz. Kim hangi gün çıkıyor?

Günün en güzel şarkısını da Özlem Yıldırım ve takipçilerine de yollayalım. Storylerini ve paylaşımlarını keyifle takip ettiğim önemli bir isim. Sevgili Özlem Yıldırım ve onu sevenler için geliyor şarkı. Pazarda mısınız Özlem Hanım? En son şeftalilerin halini

0: Acaba yavaş yavaş programın sonuna mı geliyoruz ve bu durum beni çok üzüyor mu? Günaydın İbo'cum, nasılsın? Ben kahvaltıdayım, seni dinliyorum. Elif ve Naz'ın selamı var, teşekkürler. Bursa Orhan Gazi. Çatalca'dan sevgili İhsan abiye de iyi sabahlar dileklerimizi iletelim. Korcan aldı mesajı ama çok iyi bir mesajdı bu arada. Program gerçekten harika ya. Acaba gerçekten kur mu yapmayı, seni mi dinlemeliyiz? Kur yapmayıp festivale mi gelmeliyim demiş Figen. Kızım önce sağlık, boş ver.
1: Yok ki senden başka dünyam.
0: Acaba sevgili Fatih birkaç tane yorum mu yapmalı? Yoğurtlu ıspanak aramızda. Selam, ben yoğurtlu ıspanak.
2: Gelebilirim üstesin.
0: Seydi, çok teşekkürler. Seydi Ateş, seni dinliyorum. Kral.

0: İbo'cum Akrep Burcu'nun enerjisini taşıyorum. Çok da heyecanlıyım demiş. Heyecanlıyım. Daha yolun başındayım.
1: Sana bir ben lazım.
0: Bana da sen lazım. İbo'cum bak burası da bizim havuzumuz demiş. Çok güzel ya. Kızım sen havuzlu evde mi oturuyorsun?
1: Hem kışım hem yazım. Bulunmaz bir eşiz.
0: Ne güzel ya. Benim hayalim. Keşke benim de havuzlu evim.

havuzlu evimin olması için Ali abinin maaşıma zam yapması lazım. Acaba ben bu maaşla anca sitede mi oturabilirim? İbrahim abi, bu maaşla GK'sı'yı nasıl aldın? Acaba ben radyodan çok mu kazanıyorum? Acaba Fatih Hoca'ya mesajlar mı gelmeye başladı? +43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı kıymetli dinleyenlerimiz. Bir can diyor ki Fatih Hoca'yı bağla ya demiş. Aslanları çok güzel anlatıyor demiş. Bu da bizim havuz demiş. Abi siz hepiniz havuzlu evde mi oturuyorsunuz ya? Bir tek fakir ben miyim bu radyoda ya? Abi herkes havuzlu daireden mesaj atmış ya. Seydi'nin de havuzlu. O da sitede oturuyormuş havuzlu. Ne güzel ya. Tüh ya. Bizim sitede havuz var ama ben girmiyorum havuza. Ben kendime ait olacak. Benden başka kimse girmemesi lazım. Evet, aslan, akrep ve yengeçlerin şarkısı geliyor arkadaşlar.

0: sen yanımda.
1: Çok güzel bir şarkı ya. Semra Sima. Yeter, ne güzel bir şarkı. Şarkı tüm dijital platformlarda keyifle dinleyin. Benden bol bol isteyin ve ben de size bol bol bu güzel şarkıyı armağan edeyim sevgili dostlar.

Bir şarkı daha dinletelim, sonra son şarkıyla veda edelim. Sevgili dinleyenlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, herkese kucak dolu sevgiler, selamlar. İbrahim Elden yayında.

0: içinde bırakıp gittin yine bak yandım.
1: Günün en güzel şarkılarını sevdiklerinize darma edebilirsiniz. Artı 43 660 130 1979'dan son mesajlarınızı. Fatih Hoca neden bize burç yorumu yapmıyor diye çok mesaj var ama gerçekten biraz yoğunluğu var. Gerçek anlamda en kısa zamanda bunu planlayalım ama. Halk acaba Fatih Hoca mı diyor? Acaba radyo camiası Fatih Hoca'yı mı istiyor? Benim için artık gitme zamanı. Günün en güzel burçlarından bir tanesi de benimkisi demiş. Aslan Burcu çok teşekkürler. Akreplere şarkı çaldığınız için teşekkürler. Bence dünyanın en güzel burçları arasında ikizler de olmalı demiş. İkizler çok iyi demiş.

0: Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı.
1: Can çekişir kaybettiğim gurur. Aslında senden uzak ben değilim yani. Denizler çekilse bile martıların sahi.
0: Teşekkürler İbo. Sesimde. Enerjin için demiş. Çok teşekkürler Hollanda. Sesimde. Papatya. Sesimde. Ziya abi. Ziya abi süpersin. Seviliyorsun. Acaba Ziya Süzen çok iyi mi takipçi? Acaba Ziya Süzen benim en sevdiğim kankam mı? Abi Kapadokya mı? Kapadokya'da mısın? Söyleyeyim. Kapadokya'da mısın? Ona göre geleceğim Kapadokya'ya.

0: İyi haftalar herkese. Muhteşem bir şarkı. Dün Gece isimli şarkısıyla Ramiz Özbay. Büyük alkışlar.
1: O geceler affetmez, yüzüme vurur. Bu kalp seni bırakamam.

Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Sizi çok seviyorum. Hazır mıyız? 1 Ağustos'ta geliyor musun demiş abi ya. 1 Ağustos'ta İstanbul Festivali'ndeyim ya. Normalde 1 Ağustos'ta Kültür Yolu Festivali de var ama ben bu sene... Acaba Kültür Yolu'nda bu sene yok muyum? Acaba bu sene İstanbul Festivali'nde miyim? Tüh ya, bitti mi benim? Daha yolum uzun demiş. Sabah yürüyüşün devam ediyor ha Bircan. Ne kadar uzun yürüyorsun ya. Sizi seviyorum. Ziya Süzen'e de bir alkış. Ziya baba. Alemde teksin. Bu alem seni seviyor ya. Bu ışıltılı hayatı sen seçtin be Ziya abi.

Sıfır pişmanlık. Pindirings'te güne başladık. Valla örümcek adam gibiyim ya. Günde 3-5 tane Pindirings içiyorum. Viyana'dan Salzburg'a koşarak gidiyorum. Stuttgart'tan Hülya Hocam nerede oturuyordunuz? Sizin ofis neredeydi? Hep unutuyorum ya. Dur onu ben bir bulayım. Haritalarıma ekleyeyim ya. Hollanda'ya çok teşekkürler. Yalnız bırakmadı bizi. İtalya. Çok teşekkürler. Haydi ben kaçar. Hoşça kalın.

0: Biyonerfan. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Süpermarketler KDV indirimli fiyatlara yansıttı. İşçi Odası'nın güncel fiyat incelemesine göre temel gıda ürünlerinde uygulanan KDV indirimi süpermarketlerde fiyatlara tam olarak yansıtıldı. Bazı ürünlerde ise fiyatların KDV indiriminin üzerinde düştüğü tespit edildi. ÜAMTC'den tatilcilere yoğunluk trafik uyarısı. Yaz tatili trafiğinin artmasıyla birlikte ÖAMTC hafta sonu güney yönündeki otoyollarda uzun araç kuyrukları oluşabileceği uyarısında bulundu. Özellikle İtalya, Hırvatistan ve Macaristan yönünde yoğunluk bekleniyor. A2, A9, A10, A11, A12 ve A13 otoyollarıyla Birenler Geçidi, Tahuern ve Karavenkent tünellerinde bekleme sürelerinin uzayabileceği belirtildi. Viyana'da geceleme sayısı arttı. Viyana Turizmi 2026 yılının ilk 6 ayında başarılı bir performans sergiledi. Kentte toplam 9,3 milyon geceleme kaydedilirken bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre %4 artış gösterdi. Turizm gelirleri de yükselirken özellikle Mayıs ayında düzenlenen şarkı yarışmasının bu artışa önemli katkı sağladığı belirtildi. Avusturya'da sığınma başvuruları %44 azaldı. Avusturya'da sığınma başvurularındaki düşüş sürüyor. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre yılın ilk 6 ayında 4.903 kişi sığınma başvurusunda bulundu. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre %44 daha düşük gerçekleşti. Bakanlık başvuru sayısının son 23 yılın en düşük seviyesine indiğini açıkladı. Ayrıca aile birleşimi kapsamında Haziran sonuna kadar ülkeye sadece 48 kişinin giriş yaptığı bildirildi. Çocuğu ilkokula başlayacak velilere bilgilendirme etkinliği düzenleniyor. Viyana'da çocuğu bu yıl ilkokula başlayacak aileler için 30 Temmuz Perşembe günü Campus Sonnenviertel ücretsiz bilgilendirme etkinliği düzenlenecek. Etkinlikte çocukların ilkokula hazırlığı, Almanca öğrenme süreci, Viyana'daki okul sistemi ve velilerin sorumluluğu hakkında uzmanlar tarafından bilgi verilecek. Aileler ayrıca merak ettikleri soruları da uzmanlara yöneltebilecek. Yabancı öğrenci sayısı yerli öğrencileri geçti. Avusturya üniversitelerinde eğitim alan yabancı öğrencilerin sayısı hızla artıyor. Geçtiğimiz akademik yılda üniversitelere 31.187 yabancı öğrenci kayıt yaptırırken, Avusturya vatandaşı yeni öğrencilerin sayısı 20.484'te kaldı. Böylece yabancı birinci sınıf öğrencilerinin sayısı yerli öğrencileri geride bıraktı. Avusturya'da deprem. Aşağı Avusturya eyaletinin Gloggnitz bölgesinde Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece saat 01.59 sıralarında 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem başkent Viyana'nın bazı bölgelerinde de hissedildi. Hitler'in doğduğu ev polis merkezine dönüştürüldü. Avusturya'nın Braunau am Inn kentinde bulunan ve Adolf Hitler'in doğduğu ev olarak bilinen bina, yaklaşık 20 milyon avroya mal olan kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından polis merkezi olarak hizmete açıldı. Projenin amacı binanın neonazi gruplar için ziyaret noktası olmasını önlemek olduğu belirtildi. Bina uzun süren hukuki sürecin ardından 2017 yılında kamulaştırılarak devlet mülkiyetine geçmişti. Bisiklet ve e-scooter'lara ceza yağdı. Viyana polisinin bisiklet ve e-scooter sürücülerine yönelik gerçekleştirdiği kapsamlı denetimlerde toplam 287 cezai işlem yapıldı. Kontrollerde hız sınırını aşan, trafik kurallarını ihlal eden ve teknik şartlara uymayan çok sayıda sürücü hakkında işlem uygulanırken bazı e-scooter'ların trafikten men edildiği bildirildi. Gurbetçilerin karayoluyla Türkiye seyahatleri devam ediyor. Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin yaz tatili için Türkiye'ye dönüşü hız kesmeden devam ediyor. Yetkililerin açıklamasına göre 22 Haziran'la 15 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kapıkule sınır kapısından toplam 1 milyon 130 bin yolcu Türkiye'ye giriş yaptı. Avusturya'da 13,6 milyon araç park yeri bulunuyor. Graz Teknik Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre Avusturya genelinde araçlar için yaklaşık 13,6 milyon park yeri bulunuyor. Bu park alanlarının toplamda 31.700 hektarlık bir alanı kapladığı belirtildi. Viyana'da güneşli bir hava olacak. Viyana ve çevresinde bugün güneşli bir hava bekleniyor. Hava sıcaklığı gece 15, gündüzse 25 dereceye kadar yükselecek. Beşiktaş avantajı kaptı. UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş sahasında Danimarka'nın Michelin takımını 1-0 mağlup etti. Galatasaray'ın Avusturya'daki hazırlık maçlarının biletleri satışta. Galatasaray'ın Avusturya kampında oynayacağı hazırlık maçlarının biletleri satışa çıktı. Sarı Kırmızılı ekip 24 Temmuz'da Monza, 27 Temmuz'da ise Venezia ile karşı karşıya gelecek. Biletler maçların resmi satış platformları üzerinden taraftarların erişimine açıldı. Galatasaray 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarten bölgesinde kamp yaparak yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek. Trabzonspor Avusturya'ya geldi. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor özel bir uçakla Salzburg'a geldi. 23 Temmuz ile 2 Ağustos tarihleri arasında Schladming kasabasında kamp yapmak için Avusturya'ya gelen kafileyi çok sayıda Trabzonspor taraftarı karşıladı.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
2: Viyana FM Haber. Sıla esintisi. Viyana FM.

kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

Viyanefon. Hangimiz düşmedik kara? En iyiler. En iyiler.

Merhaba, merhaba, merhaba. Evet, bugün de kavuşmayı başardık. Viyana FM Kavşağı'ndayız. Özlem Ayran'la birliktesiniz. Ve

Evet, günlerden pazartesi, haftaya başladığımız şu günlerde hemen hafta sonunuz nasıl geçti? İnşallah iyi geçmiştir, güzel geçmiştir. Keyifler nasıl? Sağlık saat nasıl? Birlikte bunları konuşacağız. Evet, Keyfe Keder'desiniz, Viyana FM'desiniz ve 2-2,5 saatlik yolculuğumuz an itibariyle başladı.

0: Mikrofonu açmadan sesini nasıl duyuracaksın acaba? Evet efendim, sponsorlarımıza teşekkür ederim. Öncelikle 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e bol bereketli, bol hareketli, bol müşterili günler diliyorum. Ve ulusal içeceğimiz Pindrinks'e hemen şöyle bir bardak Pindrinks alalım. Evet. Ulusal içeceğimiz, %100 yerli içeceğimiz, sağlıklı içeceğimiz Pindrinks'e de teşekkürlerimi iletiyorum. İyi ki var. Şu sıcak yaz günlerinde sağlıklı içecek olarak sofralarımızda, buzdolaplarımızın raflarında, efendim seyir halindeyseniz araçlarınızda yerini aldı. Yol arkadaşımız Pindrinks'e de teşekkürlerimizi iletiyoruz ve Radyom Viyana FM'e Pindrinks'i Viyana ile buluşturduğu için ayrıca teşekkür ediyorum. Nova Süpermarket.
1: Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
2: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
1: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
2: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
1: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
2: Nova Süpermarket.
3: Hayat enerjisini bazen bir melodide, bazen de bir yudumda bulur insan. Pindrinks katkısız, sıfır şeker, tamamen sağlıklı ve %100 yerli içecekleriyle fark yaratıyor. Her yudumda doğallık, her damlada tazelik sunuyor. Pindrinks sadece bir içecek değil, günün ritmini belirleyen doğal bir enerji kaynağı. Modern yaşamın hızlı temposunda bile doğallıktan vazgeçmeyenlerin markası. Pindrinks, bilinçli bir tercih. Gün boyu tazelik, enerji ve sağlık arayanlar için Pindrinks, hayatın doğallığını yudumlatıyor. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun.
0: Takvim yaprağımız 27 Temmuz 2026'yı gösteriyor. Vay! Temmuz ayına da bye bye demeye az kaldı. Aynı gün altında. Ama artık zamanı konuşmak biraz şey oluyor değil mi? Sürekli bahsediyoruz ve her seferinde de aynı şeyi söylüyoruz. Bir hafta bitti, bir hafta başlıyor. Bu hafta da bitti. Temmuz ayı da bitti. Hepsi hayattan. Ama hep şunu söylemeye ve davranmaya gayret gösteriyoruz. İçinde bulunduğumuz zamanı en faydalı, en doğru, en güzel şekilde nasıl yaşayabiliriz? Aslında derdimiz bu. Ben oldukça dünya bile dar değil, inan ki birlikte. Evet efendim, 6 43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj attığımız, her programda olduğu gibi bu programda da o güzel, o sıcacık mesajlarınızı heyecanla ve merakla bekliyorum. Şöyle kimler bizlerle birlikte, bir merhaba demek istiyorum. Tamer mesajını bırakmış, Ayten mesajını bırakmış, Cevat noktasını koymuş. İngiltere'ye sevgiler, selamlar. Demek ki şu anda çalışıyor, varlığını hissettirmiş. İyi çalışmalar ve iyi dinlemeler Cevat'cığım. Ispartalı Ayşe bizlerle birlikte. Sevgili Zuhal sesli mesajını göndermiş. Zeyno merhaba, uzun zamandır programda birlikte olamıyoruz. Özlemcim selamlar, keyifli yayınlar diliyorum. Nasılsın? Çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Sesine eşim Musti, çocuklarım Abdullah ve Mete ve yeğenim Berra ile eşlik ediyoruz. Ailece. Umudum sesi yarışı. Çok iyi değil mi? Birlikte güçlüyüz, ne fırtına yıkar bizi. Yan yana durdukça büyür kalbimizin sesi. Allah'ım, en sevdiğim yerdeler, Alanya'dalar ama Alanya şu anda çok sıcaktır diye tahmin ediyorum. Şu an Alanya yolunda seyir halindeyiz. Safadere Kanyonu'nu gezdik, memlekete dönüyorum. Niğdem'e, vay! Muhakkak Alanya Kalesi'ne de çıkmışsınızdır, öyle tahmin ediyorum. Aa, Alanya'yı özledim ya. Efendim, güzel mesafeleriniz olsun. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Çok güzel bir yolculuk olsun. Birlikte. Ne güzel. Senden güzel bir şarkı istiyorum. Sen seç, sen bilirsin. Ne severim. Tamam. Dur bir dakika. Hemen.

ne diyelim, Alanya ve civarı ve yollar sıcaktır. Dikkatli olun. Bu arada Alanya'nın en güzel zamanı belki bir gün denersiniz. Kasım ayı, Ekim ve Kasım. Deniz falan sıcacık oluyor ve kimsecikler olmuyor. Selma'cığım merhaba, hoş geldin. Merhaba Özlem ablacığım, Türkiye Göl Yaka'dan. Bak, Türkiye'den mesajlar gelmeye başladı. Göl Yaka'dan selamlar, teyzemlere geldim. Bildirim gelince selam vermek istedim. Çok iyi yaptın Selma'cığım. O zaman Göl Yaka'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum. İyi yayınlar diliyorum sana ve dinleyen herkese demişsin. Teşekkür ediyorum. Konya'dan bizi dinleyen sevgili Selim'in radyosu açık. Çalışıyor. Noktalarını koymuş.

0: Almanya'ya sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Tamer'cim merhaba. Herkese selamlar, iyi haftalar, hoş geldin Biricik Ayral abla. Ne arıyorsun? Gene o soru. Allah'ım yarabbim ya.
1: Bucak bucak pişman olursun.
0: Ne arayayım işte. Bildiğin gibi Tamer. Sen ne arıyorsun? Heyecan var mı? Çok heyecanlıyım ya. Acayip heyecanlıyım. Hele böyle ilk level'da, yani programın ilk bölümünde her seferinde çok heyecanlanıyorum. Mesela programa girmeden önce Allah'ım kalbimin sesini duyacaksınız diye ödüm kopuyor. O kadar. Tabii Tamer'in sormak istediği bu değil. Evet, kızım geliyor. Çınar geliyor. Ondan sonra Buğra geliyor. Önümüzdeki hafta yokum arkadaşlar. 2 hafta kadar yokum. Ben de gidiyorum tatile. Ve büyük buluşmayı İzmir Karaburun'da sağlayacağız. 3,5 yıllık hasreti böyle sarıla sarıla bilmiyorum bitirebilir miyiz? Çok heyecanlıyım o yüzden de. Ama ben heyecanı çok seviyorum. Yani programlara girmeden önce de hakikaten sizlerle kavuşacağım için özellikle pazartesi programlarında hani bir de ara veriyoruz ya sanki ilk defa mikrofon başına geçiyormuşum gibi. Allah Allah. Çok seviyorum heyecanı. Heyecan iyidir ya. İnsanı canlandırır. Sıradaki eser gönlümün sultanı Günay Hanım'a gelsin. Saygılar, teşekkür ediyorum. Ve günün sözünü paylaşmış. Hayat bazen ne karmadır ne karmaşık. Sadece geç kalmış sonuçlardır. Kendi kaleminde. Geç kalmış sonuçlar. Çok katılamadım ben buna ya. Yok sebebi. Yani orada sadece yerine bazen olsaydı evet katılabilirdim. Her zaman geç kalmış sonuçlar olmuyor çünkü.

Gencim merhaba, hoş geldin. Selamun aleyküm güzellik. Güzel güneşli bir pazartesi gününde sana ve seni dinleyen herkese kocaman bir merhaba, merhaba, merhaba. Bu arada nasılsın ablam? Umarım iyisindir. Ben yerimi aldım ve her zamanki gibi o kadife sesindeyim ve seni kocaman öpüyorum bal yanaktan. Ben de seni çok öpüyorum.

0: Ya ya ya, şu sese bir kulak verelim. Verelim mi? Verelim verelim. Bir dakika hemen. Zuhal'cim merhaba, hoş geldin.
1: Merhaba, merhaba, merhaba, merhaba. Radyomuzun kraliçesi. Hoş geldin.
0: Teşekkür
1: sefalar
0: ederim.
1: Getirdin ablacığım.
0: Hoş
1: geldin. Sana sarıldım kocaman, öpüyorum.
0: Ben de sana sarıldım.
1: Sana, bizlere güzel bir yayın akışı
0: İnşallah.
1: Dilerim. Mutlu, huzurlu, bol bereketli, güzel bir haftamız, güzel bir ömrümüz olsun inşallah.
0: İnşallah.
1: Hep birlikte.
0: Olacak, olacak inşallah.
1: Görüşürüz ablacığım. Kulağım sende, elim işte.
0: Tahmin ettim.
1: Görüşmek
0: Bak,
1: üzere.
0: Burayı o kadar iyi tahmin ettim ki kulağım sende, elim işte. Kolay gelsin.
2: Ben kolay bir gelsin. Aşk ilişkisi, tutmayın beni yaz gecesi. Sebebi yakıyor beni aşk.
0: Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Ispartalı Ayşe. Özlem Ayran'la keyfek eder zamanı başlayıveriyor gali. Ay, iki gün nasıl özledim seni. Meğer sesini duymayı ne sabırsızlıkla bekliyormuşum. Bugün en sevdiğim gün, 5 kelime günü. Evet. Biraz zor kelimeler hazırladım. Hazır olun. Beynim biraz çalışıverecek gali. Hafta sonu öyle uyuyuverdi. Hadi bakalım, kahveler hazırsa kelimeleri de diziver Gali ablam. Bol kahkahalı, bol eğlenceli bir yayın olsun inşallah. İnşallah. Bu arada Tamer, ne örüyorsun diye sordum. Kahve. Dur, kahve saatine geçmeseydin beraber içmeyecek miyiz acaba? Biraz daha düşün, nelere geç kaldığını anlam kazanır abla. Şu günün sözüne bir daha döneceğim, dur. Orası biraz kafamı kurcaladı. Düşünmeden olmuyor bazen. Yani afiyet olsun. İyi, ben de pin drink seçeyim. Böylece birlikte içmiş olduk. Evet efendim, şimdi sevgili Suat'tan gelen sesli mesajımız var. Arda İstanbul'dan mesajını bırakmış. Ardacığım merhaba. Merhabalar abla, iyi yayınlar diliyorum, dinlemedeyim. Hoş geldin. Özleştik. Vallahi özleştik. Hakikaten ya. Ama özlemek güzeldir, kavuşma ihtimali varsa. Ben hep söylüyorum. Selam ablam, bugün ben de buradayım demiş sevgili Veysel. Dediler ki Veysel ölmüş, Veysel sahalara geri döndü. Kim dedi onu Veysel? Her şey olması gerektiği zamanda. Hoş geldin. İyi yayınlar dilerim. Vallahi seni görünce... Uzun zamandır görüşemiyoruz. Zeyno'yla da öyle. Dur bakayım. Sıradaki şarkıyı da onun için aldım. Oo, benim yollarımdasın. Yollardasın. Veysel, güzel mesafelerin olsun. Valla videoyu izledim. Bugün Salzburg'a doğru gidiyorum. Salzburg'a selam şimdiden. Sıradaki eser benden sana gelsin abla. Çok sevdiğim bir eser var sırada. Benim çok sevdiğim, Zeyno'nun çok sevdiği. Bu arada Esin'cim merhaba. Merhaba ablacığım, nasılsın? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Selamlar sevgiler dinleyenlere. Tamam, aldık, aldık. Güzel, neşeli, mutlu haberlerin alındığı iyi bir hafta diliyorum hepimize. Mutlulukta doz aşımına uğramamak lazım. Mutluluk zehirlenmesi diye bir şey duydunuz mu arkadaşlar? Mutluluk zehirlenmesi. Yani şimdi... Zehirlenme ve mutluluk bir araya gelince nasıl bir şey oluyor? Hiç duydunuz mu? Duyan var mı aranızda? Mutluluk zehirlenmesi. Varsa yazsın. Nedir sizce mutluluk zehirlenmesi? Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Fırtına Mehmet. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sesiniz, enerjimiz, neşemiz. Fırtına Mehmet online. Teknik ekip hazır. Keyfek ederin keyfini yaşamaya başlayalım. Sıcak muhabbetlerin, sohbetin tadını birlikte çıkaralım. Çıkaralım. Evet, her zaman Mehmet'in mesajında şöyle bir ibare var. Sonra da kendi kendine gülüyor. Yani benim güleceğimi de bildiği için aşk her zaman vardır. Dün de vardı, bugün de var, yarın da olacak. Şimdi ben de bunu nasıl çeviriyorum? Aşk hiçbir zaman yoktu, dün de yoktu, bugün de yok, yarın da olmayacak. Evet, Fırtına Mehmet'ten fotoğraf geldi. Abi çok karizmatiksin ya. Vallahi Allah sahibine bağışlasın. Maşallah, sübhanallah. Adamda bir karizma var gerçekten. İnanılmaz bir şey ya. Geçen storiesini izledim. Ben Ayşe'nin yerinde olsam asla izin vermem ya. Viyana FM ailesine ve tüm dinleyenlerine Hollanda'dan gönül dolusu selamlar gönderiyorum. Selam olsun Mehmet, hoş geldin ve çok mutlu olunca kendine gelememek mi? Mutluluk zehirlenmesi Esin. Razı mısın mutluluk zehirlenmesine? Evet, bir sesli mesajımız kaldı. Sevgili Suat'ı acıcık bekleteceğim. Sıradaki eser kimler için gelecek? Şöyle başa da alalım iyicene.

Evet, Niğde yolunda seyreden sevgili Zeyno, hayat arkadaşı Musti, çocukları Abdullah, Mete, yeğeni Berra. Önce sizler için gelsin sıradaki çalışma. Sonra radyosunun diğer yüzünde bizi dinleyen tüm yol arkadaşlarım için gelsin. Veysel bana armağan etmiş. Vallahi bana da gelsin. Hepimize gelsin. Az sonra buradayım. Bir yere gitmeyin.

0: Seni, seni senden çok seven kalp bende var. Var, var, var, var. Evet Suat'cığım, söz sende.
1: Selam Özlem abla, nasılsın?
0: Merhaba, iyiyim.
1: Firmada iki kişi kaldık. Bir Avusturyalı, bir de Bosnalı arkadaşı izine gönderdik. İki Türk kaldık. Birimiz öbür ucunda, birimiz öbür ucunda çalışıyoruz.
0: Allah
1: İnşallah
0: kolaylık
1: Cuma
0: versin.
1: Günü son günümüz ve 3 hafta izine çıkacağız.
0: Aa, benim
1: Hayırlısı
0: de,
1: ise
0: benim
1: şimdi
0: de.
1: herkese hayırlı tatiller diliyorum.
0: Teşekkür
1: Yolda
0: ederiz.
1: Olanlara hayırlı varışlar diliyorum. Sana da gerçekten yürekten söylüyorum. İnşallah torununla dolu dolu bir iki hafta geçirirsin diliyorum. Herkese
0: Keşke iki
1: hayırlı
0: hafta
1: dinlemeler.
0: olsa. Evet, inşallah diyoruz. Biz umudumuzu kavuşmalara bağlayan bir milletiz. Valla başka milletlerde bu kadar kavuşmalara özen gösteren ya da kavuşmalara bu kadar anlam yükleyen var mıdır? Siz Avrupa'da yaşayanlar için bu soruya cevap verecek olanlar vardır. Ama yani ben tanıdığım Avrupalı insanların böyle kavuşmalara bu kadar anlam yüklediğini zannetmiyorum. En çok anlamı bizler yüklüyoruz Türkler olarak. Galiba insani değerlerimiz gerçekten de üst düzey. Şimdi efendim, mutluluktan kontrolünü kaybetme durumu demiş, mutluluk zehirlenmesi için. Evet, mutluluk zehirlenmesi diye bir şey varsa eğer, ki ben olduğuna inanıyorum, mutluluktan zehirlenen insan ne yapar? Mutluluk zehirlenmesi, toksik pozitiflik, mutlu olmak için kendine baskı kurmak bunalım haline dönüşebilir ve hastalığa kadar gider. Tamer'den gelmiş. Çok abartılı olmuş ya. Bir dakika, bir dakika. Burada bir sesli mesajımız var. Ne diyorsun Ayşe'ciğim? Söyle bakayım.
2: Selamlar ablacığım.
0: Merhaba.
2: Ondan sonra zaten Fırtına Mehmet tek başına kolay kolay tatile çıkamayacak. Bunu da belirttim zaten.
0: Evet,
2: sen
0: lütfen.
2: Ve benim diğer ekiplerim, ekibim var Isparta'da. Onlardan çok büyük bir uyarı aldım. Bundan sonra Fırtına Mehmet bensiz tatil yapamayacak.
0: Oho!
2: Duyurulur.
0: Bence de bu duyuruda geç bile kalmış olduğunu düşünmüyorum. Hayır, geç kalmadın. Tam zamanı. Puf. Şımarttın onu ya. Şimdi şımaracak. Kim şımaracak? Mehmet mi? Ya Mehmet şımaracak bir adam değil. Yok. Şımarmaz o. Valla. Vincent. Merhaba. Fırtına Mehmet ve Vincent böyle çok güzel bir fotoğraf göndermişler. Bir de sesli mesaj var. Bir dakika, bir dakika. Hemen şöyle sesli mesaja da dönüyorum. Vincent'tan gelmiş olmalı diye düşünüyorum.
3: Merhaba Özlem, merhaba, merhaba.
0: Merhaba Vincent, hello.
3: Merhaba.
0: Merhaba, merhaba. Bir dakika, bir daha dinleyeceğim.
3: Merhaba Özlem, merhaba, merhaba.
0: Çok iyi değil mi?
3: Merhaba,
0: ya, merhabayı ne güzel söylüyorsun değil mi? Vincent, merhaba.
3: Merhaba Özlem,
0: merhaba,
3: merhaba.
0: Merhaba, merhaba, merhaba. Aa, ne güzel söylüyor.
3: Merhaba.
0: Evet, Esin'den bir fotoğraf gelmiş. Bomboş ha. Şu boş yollarda mutluluktan zehirlenmek istiyorum.

0: Evet, Ebru Yaşar'dan geliyor. Çok yeni bir eser. Valla şimdi yeni sanatçıların isimleri niye böyle? XAMO 988 ile söylemiş. XAMO 988.
1: Kodu var herkesin. Selam selam.

0: yeni bir şarkı daha. Ama önce Nazlı'ya bir merhaba demek istiyorum. Ella Azize, sevgiler, selamlar. Nazlı'cığım hoş geldin.
1: Canım Özlem'im.
0: Merhaba.
1: Merhaba, merhaba, merhaba.
0: Merhaba.
1: Sıcak mı sıcak bir Elazığ gününden kucaklar dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Güzel bir hafta diliyorum. Güzel olsun, böyle güzel haberlerle dolu bir hafta olsun.
0: Evet,
1: inşallah. Hepimiz inşallah. İçin güzel geçsin. Sana da kolaylıklar diliyorum canım.
0: Teşekkür
1: kocaman
0: ederim.
1: Kocaman sarılıyorum, öpüyorum
0: sesini
1: seni.
0: Sesini duymak ne güzel.
1: Kokulu kokulu demeyeceğim. Çünkü sen ona kızıyorsun.
0: Bak ya.
1: Biliyorum, hatırlıyorum eski yayınlarda.
0: Ay ne hatırlıyorsunuz.
1: Kevser'le dinliyoruz canım. Kevser'le bana güzel bir şarkı armağan edersen sevinirim.
0: Tabii ki.
1: Allah'a emanetsin. Kolaylıklar diliyorum canım.
0: Sen de Allah'a emanetsin. Çok öpüyorum ikinizi de. Kevser'imi de, prensesimi de öpüyorum. İyi ki varsınız. Sesini duymak çok güzeldi.

0: Evet, bazen insan öyle bir an yaşar ki, öyle bir an yaşar ki içine sığmayan bir sevinç hisseder. Böyle içi içine sığmıyordur. Ve şöyle düşünür insanoğlu, her şey yerli yerine oturmuş gibidir o anda. Yaşayanlarınız vardır mutlaka. İşte o anlarda fark etmemiz gereken önemli bir gerçek var bence. Mutluluk sürekli zirvede kalmak değil. Sürekli zirvede olmak değil. Hayatın bize armağan ettiği güzel anları fark edebilmek. Evet Zeyno'cum, ben de çok sevinçliyim ya. Gerçekten 3,5 sene oldu. Belki de 4 oldu, bilmiyorum. Aradan geçen zaman tabii küçükleri büyüttü. Büyükler neyse aynı kaldı. Ama en çok Çınar'ı merak ediyorum. Tabii biz onunla görüntülü görüşüyoruz ama karşılıklı gelebilmek, sarılabilmek, öpebilmek, gözlerinin içine canlı canlı bakabilmek çok başka bir şey. O yüzden de şey düşünüyorum hep. Böyle gerçekten kavuşmanın başka bir tadı var. Ve bazen çok saçma sapan gelecek belki size ama iyi oluyor ya. Bu kadar ayrı kalmak iyi oluyor galiba. Ayrı kaldıkça böyle bir sevginizde bir katlama oluyor. Hani gözden ırak olan gönülden ırak olur mu? Olur mu arkadaşlar? Böyle bir atasözü var. Biliyorsunuz bazı atasözlerine karşı çıkıyorum ben. Karşıyım hakikaten de. Gözden ırak olan gönülden ırak oluyor mu? Hadi size sorayım. Oluyor mu olmuyor mu? Raşit'ten bir şey gelmiş. Sesli mi dinletmem lazım bunu diye düşündüm. Şöyle dur bakayım. Bir dakika. Şöyle bir durduralım müziği. Video, küçük bir video gelmiş. Aa, Viyana FM kupası. Ya ben de pindirim için. Aa, sağlam zararlı tütün maddesi. Aa. Bak çoluk çocuk bizi dinliyor. Raşit. Sen evde misin? Neredesin ya? Vallahi gerçekten. Aa. Saçlarını kestir artık Raşit. Selamun aleyküm, iyi yayınlar kızım, hayırlı günler herkese. Erdatlı babacığım hoş geldin, sefalar getirdin. Ve ben de mutluyum, haftaya bugün Isparta'dayım, evet. Sen geliyorsun, ben gidiyorum. Ama neyse, dönüşte inşallah görüşeceğiz. Efendim, şimdi Nazlı'cığım. Öncelikle tabii ki sana ve Kevser'e gelsin sıradaki şarkı. Sonrasında hepimize gelsin. Bu şarkıyla artık programın ikinci bölümüne geçiş yapacağız. 5 kelimeyi vereceğim. Bugün ne konuşacağız? Mutluluğu konuşacağız efendim. Böyle bir giriş yaptık zaten. Mutlulukla alakalı bol bol konuşalım, bol bol mutlu olalım. Mutluluğu konuşurken de mutlu olalım inşallah. Tan Taşçı'yı çok severim ben. Yorumlarını da çok severim. Yepyeni bir çalışmaya imzasını atmış. Bugün yeni çalışmalar var. Mesela Yıldız Tilbe'nin de yeni bir çalışması var. Bugün aldım sıraya. Tan Taşçı'nın Gidişat isimli eseri şu anda yayına girdi. Ben başa alacağım. Önce inşallah Nazlı beğenirsin. Ben ilk defa bugün dinledim. Çok yeni bir çalışma zaten. Sonrasında programın ikinci bölümüne de giriş yapmış olacağız. Kız geçen hafta dedim ya bir haftalık izindeyim diye hanımefendiye takılıyoruz. He. Raşit, ben dün ne yediğimi bile hatırlamıyorum ya. Benim için zaman ve yani dün mesela neler yaptım geride kaldı. Artık hatırlamıyorum. İyi şeyler varsa aklımda kalıyorsa kalıyor. Birçoğu kalmıyor. Atalarımın bu sözüne kesinlikle katılmıyorum. Üzgünüm. Vallahi ben hiç üzgün değilim. Gözden ırak olan gönülden ırak olur mu? Bir de bunun üzerine biraz konuşalım. İkinci yarıda. Hadi şu şarkıya kulak veriyoruz. Sonrasında bakayım saate. Aa, gidiyorum. Kahvemi alıp geleceğim. Hem kahvem olacak elimde. Hem keyfim hem kahyası. Mikrofon başında olacağız. Bol muhabbetle gidecek ikinci yarı. Lütfen radyonuz açık olsun. Tam giderken...
1: Ben oyalanmam.
0: Tam gidiyordum. İyi ki de kalkmamışım yerimden. Radyomuzun kurucusu aynı zamanda programcılarımızdan Ali Hocam bizlerle birlikte. Ali Süzen. Özlem Hanım iyi yayınlar. Bir taraftan çalışıyorum, bir taraftan da kulağım sende. palet palet film drinks yolluyoruz. Kolay gelsin. Vaa hocam ben Viyana'da değilim ama durmadan film drinks içiyorum. Ha, bak hemen koyuyorum bardağıma. Hibiskuslu bu arada. Alıyorum bir yudum. Bu arada size ve Radyo Viyana FM'e de teşekkür ediyorum. Film drinks'i Viyana ile buluşturduğunuz için. Hakikaten çok güzel. Hem sağlıklı hem de bu sıcak yaz günlerinde vallahi çok iyi gidiyor. Herkes de olmalı bence. Gideyim kahvemi alıp geleyim, tamam mı? Müsaade ederseniz. Hocam iyi çalışmalar.

Evet efendim, şöyle bir hemen mis mis. Vallahi çok güzel kokuyor.

Biz de Türk kahvesiyle eşlik ediyoruz. Canım özlemim, güzel papatyam demiş sevgili Nazlıcığım. O zaman bir yudum da birlikte alalım. Hadi. Ses yetiyor bazen keyfe keder de mesafeler. Türkiye'ye de gelse keşke dediğim Pindrinks mi? Pindrinks Türkiye'de var Nazlıcığım. Şöyle Migros'a falan bir bakabilirsin. Ben A101'e de getirttirmiştim. Çok yoğun talep olursa getiriyorlar. A101'e söyleye en sonunda müdüre kadar çıktım. Gelecek bu Pindrinks dedim. Getirdikleri gibi bitti bir de. Yani Türkiye'de var ama her yerde yok. Evet efendim, 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'in katkılarıyla programımız devam ederken ben kahvemi içiyorum. Bu arada iyi yayınlar, kolay gelsin. Sanki kime benzettim? Evet, Fatih. Isparta'da şu anda değil mi? Isparta'dasın. Hala görüşemedik Fatih'le de. Dur, bu hafta ayarlayalım.

Evet sevgili Esin'den bir fotoğraf geldi ama çok güzel. Bulutlar yine harika terasta şu anda. Afiyet bal şeker olsun. Oh işte mutluluk. Mutluluktan zehirleniyoruz artık, tamam mı? Bizim köyün İşten eve gelinmiş, kahvemiz yapılmış, ablam radyoda, sohbet güzel, daha ne olsun, vallahi daha ne olsun. Haydi yarım neylemeli, neylemeli. Büyük şeylerde aramamak gerek mutluluğu, insanın ihtiyacı neyse onu yaptığı an bile mutluluk sebebi. Evet ya, gerçekten. Hadi bir yudum alalım, afiyet olsun Esin'cim. Evet Fatih'cim, seninle nerede görüşmeyi hayal ediyorum? Hani bin bir evlerde çok güzel bir çay bahçesi var ya aşağıda köşede. Orada böyle bir kahve içelim seninle bu hafta içinde inşallah programdan sonra.

Isparta üzerinden Isparta'ya da sevgilerimizi, selamlarımızı gönderdikten sonra Zuhal'den fotoğraf gelmiş. Ama çok güzel, bir dakika ya. Bu yazıyı sen sonradan mı yazdın, var mıydı orijinalinde? Bir tabela var arkada. Özlemsiz ve kahvesiz bir hayat düşünsene. Tövbe bismillah. Çok iyi değil miydi ya? Sen mi yazdın bunu ya? Yani sonradan mı yazdın? Afiyet olsun hepimize demişsin. Aldım yedim. Bir mesajım var, ona biraz sonra yer vereceğim.

Evet efendim, programın ikinci yarısına fiilen geçmiş sayılsak da henüz geçmedik. Geçer gibi yaptık, geçmedik. Kahvelerimizi içerken şu şarkıya bir kulak verelim. Yeni bir şarkı. Belki siz dinlemişsinizdir de ben yeni dinledim. Rain Man çok tercih ettiğim bir isim değil ama bu şarkısı hoşuma gitti. Vurgun vurgun üstüne. Sen var ya diyecek Rain Man. Ama ne havalı bir ismi var. Rain Man. Süperman gibi bir şey. Kahveleri, çayları içerken bir şeyler içebilenler için söylüyorum. İş yerlerinden dinleyen dostlarımıza Allah kolaylık versin diyorum. Hayal edebilirsiniz efendim. Seyir halinde bizi dinleyen dostlarımıza güzel mesafeler diliyorum. Evlerinden dinleyen dostlarımız için hayalim her zaman olduğu gibi şu: işler güçler bitti, ayaklar uzatıldı, kahveler, çaylar alındı ya da soğuk içecekler alındı. Programın akışına kendinizi bıraktınız diye hayal ediyorum. Tabii bu benim hayalim. Ateş.

Evet, tam olarak programının ilk yarısını geride bıraktık. Bakayım. Evet, tam olarak bir saat geride kaldı. Ne çabuk geçti. Ama zaman zaten böyle bir kavram. Özellikle son zannediyorum 15-20 senedir bu zamanla ilgili insanın ürkmesi çok daha yoğun yaşanıyor. Ya eskiden bu kadar zaman hızlı geçiyor muydu, geçmiyordu muydu bilmiyorum ama büyüklerimizden hiç böyle şeyler duymuyorduk. Zaman çok hızlı geçti. Aman da hemen de akşam oldu. Hemen de Temmuz bitti. Ağustos geldi. Hemen de yaz bitti. Kış geldi. Muhabbetlerini çok fazla duymuyorduk. Belki de biz zamanı iyi kullanamadığımız için ya da verimli kullanamadığımız için böyle oluyor. Ya da çok fazla verimli kullanıyoruz. Belki de ondan oluyor. Bilmiyorum ama hızlı geçiyor. Hızlı geçen zamanın içerisinde aslında çok da kaygım yok benim artık. Önemli olan zamanın içerisinde yaptığınız, ettiğiniz işleriniz, eylemleriniz. İşte ben mesela bu sabah erken kalktım. Efendim kahvemi içtim, bahçede kitabımı okudum. Sonra dışarı çıktım, bir arkadaşımla görüştüm. Çok önemli bir işi hallettim. Hatta birkaç iş hallettim. Eve geldim, programa hazırlandım. Dolayısıyla benim yok bir şikayetim zamandan dolayı. Sadece bazen sizde de oluyor mu bilmiyorum ama korkuyorum. Birdenbire sanki 20 sene sonraya atlayacakmışım gibi bir hisse kapıldım. O yüzden de zannediyorum bu da yaşımla alakalı. Belli bir yaşa geldikten sonra artık bu korkular ve ürkmeler demek ki başlıyor. Annemi şimdi daha iyi anlıyorum. Eskiden anlayamıyordum ama şimdi çok daha iyi anlıyorum kendisini. Allah rahmet eylesin. Ve 5 kelimeye istinaden paragrafı buluşturmadan önce şöyle bir mesajlarınıza bakmak istiyorum. Gözden ırak olan gönülden ırak olur mu? Ben bu atasözüne çok sıcak bakmıyorum demiştim. Sevgili Zuhal demiş ki, ilgi ve iletişim kesilirse uzaklık ilişkiyi azaltabilir. Çok gerçekçi. Evet, fazla gerçekçi. Çok gerçekçi. Bazen ne oluyor biliyor musunuz? Bazen gerçekleri kabul etmek istemiyoruz. O yüzden karşı çıkıyoruz belki de. Yani gerçek ama öyle olmasını istemediğimiz için hayır hiç öyle değil falan diyoruz. İlgi ve iletişim kesilirse bakın burada iki tane kelime var. İki anahtar kelime var. İşte bu iki anahtar kelime aslında işin özü. Zuhal bunu yakalamış. İlgi ve iletişim. İlgi ve iletişim kesilirse uzaklık ilişkiyi azaltabilir. Fiilen yaşadığım insanlar var. Gözden ırak olan gönülden ırak olur sözünün aslında karşılığında ilgi ve iletişim eğer gerçekten kesilirse orada bir sıkıntı var demektir. Ve ikinci bölümünde mesajın sevgi ve emek devam ederse burada da iki tane anahtar kelime var. Sevgi ve emek devam ederse, sevgi ve emek devam ederse, kilometreler araya girse bile gönül yakın kalabilir. Ne kadar güzeldi. Şimdi 4 tane kelimeyi ele alıyoruz. İlgi 1, iletişim 2, sevgi 3, emek 4. Hadi bu 4 kelimeyi biraz konuşalım. İlgi nasıl olmalı? İletişim nasıl olmalı? Nasıl olursa, ne kadar uzak olursanız olun, o güzellik asla kendinden bir gram bile eksiltmez. 4 kelime, ilgi, iletişim, sevgi, emek. Evet, bu 4 kelimenin üzerinde biraz duralım. Madem geldi bu mesaj, çok da güzel bir mesajdı. Zuhal'cığım çok teşekkür ediyorum. Evet, devam ediyoruz. Sevgili Bediacığım, gene bilgisayarın başında. Vallahi çayını da almış. O zaman ben de elime kahvemi aldım. Mesajından ne demiş? Ablam, canım. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Ben geldim, yayında bana da yerin var mı? Bakayım, bütün yerler dolmuş mu? Aşk olsun, her zaman. Nasılsın diye sormuşsun. Çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Bugün kendimi çok iyi hissediyorum. Yani bugün her zamankinden biraz erken başladım. Hafta sonu biraz benim tuhaf geçti arkadaşlar. Böyle çok şahane bir hafta sonu geçirmedim. Biraz problemim vardı. Biraz üzüntülerim vardı. Biraz dağınıklığım vardı.
Yani hepsini toparladım. Biraz telefondan uzak durdum. Telefonu oldukça uzağıma attım. Gelen aramalara bakmadım, mesajlara bakmadım. Hiç sosyal medyayla ilgilenmedim. Zaman zaman telefon detoksu dediğimiz bu detoksu mutlaka yapmamız gerekiyor. Nasıl mutluluk zehirlenmesinden bahsettik ya programın ilk yarısında. Mutluluk zehirlenmesi gibi telefon zehirlenmesi falan da yaşıyoruz. Gerçekten yaşıyoruz. O yüzden ara ara size de tavsiye ederim. Mesela 2 gün boyunca telefonu neredeyse elime hiç almadım. Hatta Gülşadiye'nin yayınını dinliyor mu bilmiyorum ama Gülşadiye aramış 2 kere. İnanın yani o kadar geç gördüm ki ve o kadar utandım ki. Ama bazen yaşıyoruz. Buna benzer şeyler yaşıyoruz. Bizi anlayabilecek insanlar varsa etrafımızda sıkıntı yok. Yanlış anlamalara engeldir. İyi tanımak, iyi anlamak, karşıdakinin yerine kendinizi koymanız. Ya bakamıyorsa telefona, cevap dönmüyorsa mesajlara, vardır bir şey, mutlaka vardır diye düşünmek lazım. Diyorum ki bir şey eksik, ne eksik, farklı hissettim kendimi böyle pazar mis gibi. Meğersem yayını açmayı unutmuşum. Kıyamet alameti çayla eşlik ediyorum yayına. Yok artık, bir de abartmayalım. Hadi bir yudum alıyorum kahvemden. Kıyamet alameti çay ile eşlik ediyorum demişsin de. Valla ben de eğer çayla eşlik etseydim böyle bir cümle kurmam olasıydı. Onu da söyleyeyim. Ben ve çay çok nadir demişsin. Gerçekten benim için de çok nadir. Ben ve çay çok nadir içenlerdenim. Ama şu anda çevremde arkadaşlarımın hepsi çaykolik. Artık ben de yavaş yavaş çaya alışmaya başladım. Ne kadar üşüyorsam bugün çay içmeye ihtiyacı duydum. Bir yanımda çay, kuru yemiş ve laptopum ve Özlem Ayrağlı. Sana ve dinleyen herkese mutlu, huzurlu, neşeli, sağlıklı, iyi haberler aldığımız bir hafta diliyorum. Ne güzel, iyi haberler aldığımız bir hafta. Yani bu aslında bunu sık sık söyleyelim, tamam mı, birbirimize? İyi haberler aldığımız bir gün olsun, iyi haberler aldığımız bir hafta olsun. Bunun efsununa, büyüsüne çok inanıyorum açıkçası. Öpüyorum Bediacığım. Çalışıyorsan Allah kolaylık versin. Radyon açık, birlikteyiz, birlikte yol alıyoruz. Ve sevgili Ayşe'den kahve fotoğrafı gelmiş, hemen bir yudum alıyorum. Ayşe'cim hadi, birlikte olsun. Öyle bir geçer zamanki şarkısı var abam. Geçmişte bugün de, alalım sıraya onu. Geçmişte de bugün de geçiyor gerçekten öyle. Ve devam ediyoruz, konuşacağız. Ben daha paragrafı okumadan şarkıya geçtik. Bir dakika, sen biraz bekle. İlgi ve iletişim yan yanayken de kopabilir. Esin'den gelmiş. Nasıl yani Esin? Koşulsuz sevgi ise duyulan bende hiçbir şekilde hiçbir şeyden etkilenmez. Esin sen istisnasın canım. Bir kere istisnalarda kaideyi bozmuyor. Onu söyleyeyim. Çok net. İlgi ve iletişim yan yanayken bile kopabilir demiş. Evet doğru. Aslında nasıl doğru ya? Bir dakika, bana çok doğru gelmedi. Orayı bir açar mısın rica etsem? İlgi ve iletişim yan yanayken de kopabilir. Açarsan sevinirim. İletişimsiz ilgi emekten sevgiyi götürür. Tek bir cümlede. İletişimsiz ilgi emekten sevgiyi götürür. Tamer'den gelmiş. Wow diyorum ya. Tamer valla kafamı karıştırıyorsun. Her seferinde kafamı karıştırıyorsun. Ve ablam oğlunla alakalı hayırlı haber aldınız mı? Aldık canım. Aldık. Allah yollarını açık etsin. Sevgili Batuhan'la Sinem yollarını birleştirmeye karar verdiler. Yüzükleri taktılar. Evlenme teklifine Sinem evet demiş. Henüz resmiyette, yani ailelerin bir araya geldiği bir durum ne zaman olur bilmiyorum ama onlar aralarında yüzüklerini taktılar. Çok mutlu olsunlar çünkü Sinem'i çok seviyorum. Ya şey, yani çok ilginç bir şey. Sinem benim hayatımda 3,5 senedir bilfiil var ve bana çok yakın bir isim.
neredeyse birbirimizi o kadar iyi seviyoruz ve o kadar iyi anlıyoruz ki. Eh dedim Batuhan, gerçekten 12'den vurdu kalbimi. Şimdi efendim, mutlu olsunlar. Mutluluğu hak eden herkes mutlu olsun bu arada. İsteyen, dileyen herkese Allah gönlüne göre versin. Allah benim gönlüme göre verdi. Önce benim gönlüme göre verdi. Valla işin kaidesi bu, bu mudur bizim ailemizde bilmiyorum ama. Kızımın şu anda evli olduğu, ben ona oğlum diyorum. Sevgili Buğra da önce benimle çok iyiydi. Onları da ben tanıştırmıştım. Demek ki bizde böyle bir durum söz konusu. Efendim. Firdevs'cim hoş geldin. Selam canım, ben de geldim sonunda. Kim aşık kim değil anlamadım. Hala aşka inanan mı var? Allah aşkına kendinize gelin. Yok yok, ben inanmıyorum. Benim aşkla tespitlerim belli zaten. Ama inanan yol arkadaşlarım var. Hatta yaşayanlar bile var. Gözünüz aydın, hayırlı uğurlu olsun. Allah tamamını erdirsin. Huzurlu olsunlar inşallah, inşallah. Valla huzurlu olsunlar. Yok ya abla diyen Esin'e ne yok ya, ne? Ben şimdi siz yaza durun. Şu efendim neredeyiz? Paragrafımızı bir buluşturayım. 5 kelime paragrafın içinde gizli. 5 kelimeyi, bu önceki 5 kelimeyi bir bulun arkadaşlar. Bu 5 kelimeyi...

0: olgunlaşır. Bir, kedi sabırla beklemeyi bildiği için doğru anda harekete geçer. Deniz ise bize şunu hatırlatır. En büyük derinlikler en sakin görünen yüzeylerin altında saklıdır. Belki de hayatın yavaşlatılması seni durdurmak için değil, daha güçlü hazırlamak içindir. Bu dertler biter. Hadi bir kere daha okuyayım. Ya böyle vurgulu okuyacağım diye anlamı kaçırıyorum. Hayat bazen seni yavaş ilerletir. İlk bakışta bu bir problem gibi görünür. Oysa aceleyle atılan adımların kaçırdığını sabır çoğu zaman sessizce kazandırır. Sağlam bir toprak nasıl en güçlü ağacı yıllar içinde büyütürse insan da zamanla olgunlaşır. Bir kedi sabırla beklemeyi bildiği için doğru anda harekete geçer. Deniz ise bize şunu hatırlatır. En büyük derinlikler en sakin görünen yüzeylerin altında saklıdır. Belki de hayatın yavaşlatması seni durdurmak için değil, daha güçlü hazırlamak içindir. Oh, vallahi okumayı başardım. Evet, Esin'in mesajına döneceğim. Ay nasıl bir döneceğimdi o? Döneceğim. Şimdi efendim şöyle bir bakalım. Valla darısı bekarların başına demiş. Amin inşallah. Allah bekarların gönlüne göre versin. Allah olmayanlara da versin. Ama anneniz seçerse güzel oluyor. Bak annenize seçimi bırakın diyorum dermişim. Ve Ayşe'den 5'te 5. Erdatlı babamdan 5'te 5. Ondan sonra Zuhal'den 5'te 5. Çok kötü okudum ama buldunuz valla. 5'te 5 Firdevs'ten. Esin'den 5'te 5. Esin'in mesajına döneceğim. Şöyle bir okunmadı olarak işaretleyeyim. Erdatlı Emine. Bak hiç böyle okumamıştım değil mi? Emine Sultan. Ne bileyim Erdatlı'ya gitti gözüm ya. Merhaba Özlem ablam, hoş geldin. İyi yayınlar, güzel bir hafta diliyorum. Yengem, annem, kahve keyfi, herkese afiyet olsun. Çok güzel bir fotoğraf gelmiş. Hanife anneme buradan sevgiler, selamlar. Yengene sevgiler, selamlar. Efendim, Ürgüp'e sevgiler, selamlar. Kapadokya'ya sevgiler, selamlar. O zaman hadi ben de kahvemden bir yudum alıyorum. Evet, şöyle bir kontrol ediyorum. 5'te 5. İlk çocuğun da senin ekmeğini yemiş diyen Erdatlı babama diyorum. Valla çok enteresan. Mesela Buğra, yani damadım demiyorum, o benim canım ciğerim oğlum. Biz Buğra'yla tanıştık 2 sene. Ay ne anılarımız var. Benim evladım gibiydi. Öğrenciydi o zaman. Ya sonrasında bir gün yemeğe çağırdım ben Buğra'yı. Akşam yemeğine yemek yerlerken işte Merve ile tanıştılar. Sofrada tanıştılar. Ondan sonra da işte şimdi kaç yıllık evliler, çok da mutlular. Ya Allah mutluluklarını bozmasın, çok güzel anlaştılar. Yani annelerin bulduğu genellikle bak böyle oluyor. Atış serbest diye bir mesajımız var. Annem pek sosyal biri değil, artık Yusuf peygamber gibi kuyuda Allah'ın takdirini, nasibimizi bekleyeceğiz. Annem de onaylayacak tabii ki. Allah gönlünüze göre versin efendim. Siz dileyin. Vakti zamanı gelince olur. Okumadığım mesaj var mı? Bir dakika. Bu şarkıya baştan yer vereceğim. Sevgili Tamer ve Günay için almıştım. Çok da güzel bir şarkı. Hepimize gelecek aynı zamanda. Kevsercim merhaba.
1: Selamünaleyküm aile. Yani neresin kuzum bebeğim?
0: Bebeğim.
1: Allah hayırlı uğurlu etsin bebişim benim.
0: Öpüyorum seni. Teşekkür ederim. Bebeğim, meleğim. Prensesim. Evet efendim, iki güzel eser radyolarımızda bizlerle birlikte olsun. 5 kelimeyi bulanlar yazmaya başlayabilirler. 5 kelimeyle size ait olması koşuluyla ve anlamlı olması koşuluyla ve yapay zekadan yardım almamanız koşuluyla bakalım neler neler yazacaksınız. Söylemiş miydim, Isparta'lı Ayşe de 5'te 5 bilmiş. O zaman hadi yazmaya başlayın.

0: Evet, iki güzel eser sonra geldim, buradayım ve şöyle bir durduralım. Burada bir sesli mesajımız var. Ayşe'cim, Ispartalı Ayşe, söz sende.
1: Ya ben de diyorum ki Özlem ablam neden benimle beraber kahve içmiyor? Neden beni görmüyor? Neden benim kahvemi içmiyor benimle diye tam müdür dinliyordum, modurdanıyordum. Aa, bir baktım benim radyom başka radyoya geçiş yapmış. Hadi içiyorum ablacığım. Afiyet olsun.
0: Ben içtim seninle ama hadi bir yudum içiyorum.
1: Oh, mis mis.
0: Bak mis mis. Gerçekten mis. Evet, beş kelime istinaden Erdattı babamdan gelmiş. Hemen beş kelimeyi de sizlerle paylaşayım. Birinci kelimemiz yavaş. İkinci kelimemiz problem. Üçüncü kelimemiz toprak. Dördüncü kelimemiz kedi. Beşinci kelimemiz deniz. Efendim, not alamıyorum, şu anda müsait değilim diyenler yazsınlar. Ben onlara kopyalayıp yapıştırabilirim. Yavaş, problem, toprak, kedi ve deniz. Ve Erdattı babamdan gelmiş ilk beş kelimeye istinaden mesaj. Yavaş yavaş çözdük problemleri. Aldık kedimizi, haydi denize. Suya, toprağa, kendimiz de toprakla haşır neşir olacak ilk kez. Pardon, kedimiz de. Bir daha okuyacağım. Yavaş yavaş çözdük problemleri. Aldık kedimizi, haydi denize. Suya, toprağa. Kedimiz de toprakla haşır neşir olacak ilk kez.

Evet Tamer. Yağmur yavaştan çiselerken şemsiyemizin olmaması bir problem değildi ey sevgili. Ben seni bir kedinin tüyü yumuşaklığında sarıp sarmaladım. Deniz mi taşmış, fırtına mı kopmuş bana ne? Yanımda sen varsın ya, o bana yeter. Vay! Ey aşk sen nelere kadirsin? Yağmur yavaştan çiselerken şemsiyemizin olmaması bir problem değildi ey sevgili. Ben seni bir kedinin tüyü yumuşaklığında sarıp sarmaladım. Deniz mi taşmış, fırtına mı kopmuş, bana ne? Yanımda sen varsın ya, o bana yeter. Esin'den gelmiş 5 kelime isnala. Maşallah, süphanallah, ne ara yazdınız arkadaşlar? Yavaş yavaş yürürken denizin üzerinde yürüyen bir kedi gördüm sanki. Bir problem vardı. Ya bende ya da yaşadığım toprakta. Şaşırmıyorum artık yaşadıklarıma ve gördüklerime. Çok iyi değil miydi ya? Yavaş yavaş yürürken denizin üzerinde yürüyen bir kedi gördüm sanki. Demiş ki bana ait kesinlikle ama ne kadar anlamlı sen karar ver abla. Çok güzeldi. Bence çok güzeldi. Evet devam ediyoruz. Bakayım. Romantizmden çıkalım. Arda'dan gelmiş 5 kelime istinaden. İşe gidiyordum yavaş yavaş. Otobüsü kaçırdım. Al başına problem. Ayağım takıldı, toprağa düştüm yere. Kedi geldi, dikildi tepemde. Kovaladım, kaçtı denize. Çok iyiydi miydi ya? Çok iyiydi gerçekten ya. Bu 5 kelimeye ben katılmasam olur mu? Yok, katılım mecburi değil Bediacığım. 4'e kadar çalışıyorum. 4'e kadar çalışıyorum. Kafa bir dünya oluyor zaten. Cümle bulamıyorum da. Yani sen bilirsin. Mecburiyet yok. Ama bir dene istersen. Birazcık kafan dağılır bence. Evet, kelimeleri istersen sana hemen şöyle göndereyim ama yazmak zorunda değilsin. Şöyle gönderdim, orada dursun. Ve şöyle bir bakıyorum. Ayten'den sticker gelmiş. Canımsın sticker'ı. Kimlerin radyosu açık bir görelim bakalım. Ayten'cim çok öpüyorum seni. Böyle sarıldım sıkı sıkı. Çok çok öpüyorum. İyi çalışmalar diyorum. Kimlerin radyosu açıksa şöyle bir nokta koyabilirler mi? Bir nokta istiyorum. Sadece bir nokta. Yazmak zorunda değilsiniz. Vallahi kimse yazmak zorunda değil. Suat'tan da gelmiş. Dur bakayım. Biraz sonra okuyayım Suat'ınkini.

0: Yavaş yürüyen insan her problemin sabırla çözülebileceğini bilir. Toprak nasıl sessizce hayatı büyütüyorsa bir kedi de huzuru fısıldar. Denizse en büyük fırtınaları bile sonunda durulacağını hatırlatır. Tamam aşkım. Suat'tan gelmiş. Çok iyiydi değil mi? Yavaş yürüyen insan her problemin sabırla çözülebileceğini bilir. Toprak nasıl sessizce hayatı büyütüyorsa bir kedi de huzuru fısıldar. Deniz ise en büyük fırtınaların bile sonunda durulacağını hatırlatır. Çok iyiydi. Çok iyiydi. Evet, kimlerin radyosu açık? Sevgili Cemat'ın radyosu açık. İyi çalışmalar. Sevgili Fırtına Mehmet'in radyosu açık. İyi çalışmalar diyorum Vincent'la kendisine. Arda'dan bir gif geldi. Beklenen gif. Aa, değişik bir gif. Aa, çok güzel. Aa, dolup gittim valla. Kimlerin radyosu açık? Sevgili Bediye'nin radyosu açık. Kalplerini aldım. Sol yanıma yasladım. Sevgili Sadık'ın radyosu açık. Şu anda dinlemede. Zannediyorum çalışıyordur. İyi çalışmalar diyorum kendisine. İyi ki var ve varlığını hatırlattı, hissettirdi. Sevgili Firdevs'ten gelmiş. Aa, bir de video var. Bir dakika, kedi videosu. Aa. Ay, çok güzel. Ay, ne kadar güzeller onlar öyle. Çok güzeller. Ve 5 kelimeye istinaden Firdevs ne yazmış? Kedilerimle deniz kokan toprağa yavaşça uzandık ve zihnimdeki bütün problemleri unuttum. Hü, çok iyiydi. Bir de ben diyorum ki çok zor kelimeler buldum. Hadi bakalım yazsınlar. Aa, Esin'den gelmiştir. Bunu biraz sonra okuyayım. Bir dakika. Şöyle okumadı olarak işaretleyeyim. Şöyle hemen Ayşe'nin mesajına doğru geçiyorum. Burada bir sesli mesajımız var. Evet Ayşe'cim, haydi bakalım. Ispartalı Ayşe, kim tutar seni?
1: Problemler peş peşe arka arkaya yarışırken şu hayatın, şu zamanın yavaş yavaş akıp gittiği zamanlarda
0: vay.
1: Bir kedi mırıldısı yok. Mırıltı değil mi? Kedi, evet. Hırıltı, evet. Hırıltı. Kedi hırıltısı.
0: Mırıltı da
1: İçimi
0: olur.
1: O kadar çok rahatlatır ki, o kadar iyi gelir ki içimdeki yaraya. Bazen o yarayı bir deniz kokusunda, sahilde güneşlenirken, bazen bir toprak kokusunda hissedersin.
0: Vay.
1: Ben de onu böyle ateş, yanan ateşin karşısında, zobanın karşısında bir kedinin mırıltısında yok hırıltısı.
0: Çok iyiydi ya, mırıltı olur. Niye takıldın hırıltıya, mırıltıya? Mırıltı olur. Bu arada yazmış aynı zamanda. Problemlerin yarıştığı bu zamanda, zaman yavaş yavaş akıp giderken bir kedi hırıltısı ya da bir kedi mırıltısı, bir deniz kokusu, bir de toprak kokusu bana iyi gelen, bana iyi gelen en güzel güzellikler. Vay, çok iyiydi. Ne kadar varsa. Evet, Esin'in radyosu açık. Çok güzel bir gif gelmiş. Aynı zamanda hemen şeye de dönüyorum. 5 kelimeye istinaden bir paragraf var. Üzerine yağmur yağmış toprak kokusuydu mutluluk. Denize taşı atıp arkasından bakıp durmaktı. Yavaş yavaş yaşamaktı mutluluk, acele etmeden. Bir minnak kedinin tüylerindeki yumuşaklıktı mutluluk, görebilene, hissedebilene. Problem de vardı mutluluğun içinde, çözüldüğünde mus mutlu eden. Huhu, çok iyi değil miydi ya? Bayıldım buna, bu çok güzel. Üzerine yağmur yağmış toprak kokusuydu mutluluk. Denize taşı atıp arkasından bakıp durmaktı. Yavaş yavaş yaşamaktı mutluluk, acele etmeden. Bir minnak kedinin tüylerindeki yumuşaklıktı mutluluk. Görebilene, hissedebilene. Problem de vardı mutluluğun içinde, çözüldüğünde mus mutlu eden. Çok iyiydi ya. Çok güzeldi. Gerçekten. Ve Zuhal'den gelmiş 5 kelimeye istinaden. biraz yavaşla. Hayat bazen problem, bazen sakin bir deniz gibidir. Toprak gibi sağlamdır. Bir kedi sessizliğinde huzur bulursun. Her şey, her şey kendi zamanında güzeldir. Arkadaşlar ya, vay, her biriniz yazar şair oldunuz gerçekten. Vay, bu beş kelimeye başladığımız ilk zamanları hatırlıyor musunuz? Ben yazamam diyenleri hatırlıyor musunuz? Neler neler yazılıyor gerçekten ya. Ve tüm sihir pembe kağıtlarda, pembe kağıtlara yazıyormuş Esin. Gerçekten bazen çok inanıyorum. Esin yazmak için, daha doğrusu hani dökülmesi için, yazılanların böyle kalpten dökülmesi için bazı materyallere ihtiyaç var. Mesela ben de kağıt kalemle çok iyi yazarım. Böyle klavyede, yani kitap yazmaya başladığımdan beri klavyede de fena değilim ama en güzel kağıt kalemdir. Ve olay yeri kitabını okuyanlar için ya da okumayı düşünenler için şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela olay yeri bir deftere yazılanlarla başladı. Yani neredeyse kitabın tamamına yakını aslında bir defterde kayıtlı. Ve o defter çok orijinal ya, çok güzel gerçekten. Ve Suat'ın radyosu açık, Türk bayrağını göndermiş. Yıldız Tilbe'nin yepyeni bir çalışmasıyla program devam etsin. Yıldız Tilbe ne kadar varsa diyor yeni çalışmasında.

Evet efendim, mesajlarınıza döneceğim. Mesajlarınıza dönmeden önce biraz mutluluktan konuşalım. Hani haftaya da başlıyoruz ya. Bütün haftaya mutluluk mesajları yayılsın istiyorum açıkçası. Herkesten bir mutluluk mesajı istiyorum şu an itibariyle. Artı 43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımız. Efendim. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'in katkılarıyla programı hazırlayıp sunmaya devam ediyoruz. Şu anda fonda yepyeni bir çalışma yine sırayı aldı. Cem Belevi'den Sevme Diyor isimli eseri dinleteceğim. Efendim, efendim diye diye gidiyoruz. Hadi bakalım. Niye sürekli böyle bir şey deme ihtiyacı duydum ki? Bu arada Arda'cığım isteğini hazırladım. Biraz sonra yayına vereceğim. Mesela 5 kelimeye istinaden, hani ilk başladığımızda hatırlıyor musunuz demiştim. Nasıl yazılıyordu? Yazmak istemeyenler, ay ben yazamam falan diyenler. Şimdi maşallah, sübhanallah, ne güzel yazıyorlar. Evet ya, çok şaşırıyordum yazanlara bir yıl önce. Değil mi Ispartalı Ayşe? Ve ben okuyorum Olay Yeri kitabını akşamları demiş. Olay Yeri kitabıyla ilgili çok enteresan bir şey paylaşacağım biraz sonra. Az sonra hafta sonu o kadar benim sıkıntılıydı hafta sonum. Ama bir şey oldu, çok acayip bir şey oldu. Yani Yüce Yaradan en sıkıntılı olduğumuz anlarda öyle bir şey yapıyor ki, böyle birdenbire bütün sıkıntılar yok olabiliyor hakikaten. Küçücük güzel bir haber, ne bileyim bir söz, bir cümle, bir sarılma, bir kavuşma. Şimdi efendim şurada Fatih'in bir mesajı vardı. O mesaja dönmek istiyorum. Fatih'ten de değil mi mesaj? Yanılıyor muyum diye düşündüm. Galiba yanılmış olabilirim. Evet, şu şarkıyı bir dinleyelim, sonra buradayız efendim. 5 kelime istinaden Tamer'den de ikinci paragraf gelmiş. Merak ediyorum.

Evet, Cem Belevi de çok sevdiğim seslerden. Bu son çalışması da hem hareketli hem de yaz mevsimine uygun olmuş. Son çalışmaları dinlerken şey dikkatimi çekti. Hep böyle yaza uygun, klaplarda falan çalınabilecek kadar hareketli çalışmalara yer vermiş sanatçılar. Evet efendim, biraz önce Fatih dedim ama Veysel'den gelmiş mesaj. İzne gidecek olan arkadaşlara hitaben bir mesajı var. İzne gidecek olan arkadaşlar lütfen ama lütfen kendinize saklayın izinlerinizi. Niye, ben de gideceğim? Kendime mi saklayayım? Ama ben gidemiyorum. Bu sene izne, büyük haksızlık bana ama. Ya Veysel'cim öyle düşünme. Yani vardır bir sebebi, hikmeti. Bak ben de 3,5 senedir mesela kızım gelemiyor izne. Yani neticede bazen şartlar öyle olması gerekiyor. Kötü olan iş yerinde sevmediğim bir iş arkadaşımla kaldım tek. İşte işin en acayip tarafı da bu. Şimdi düşünün, bir kere izne gidemiyorsunuz. Bir kere olayın başı bir şey, mutsuzluk işareti. Bir de hadi onu yendiniz diyelim. Lan tamam, onunla baş ettim, tamam gitmeyeyim de. Ya yanımdaki şu arkadaşa ne demeli? En sevmediğim iş arkadaşımla birlikte çalışmak zorundayım. Vallahi Yüce Yaradan sana şöyle bir mesaj göndermiş. O arkadaşını sevmek zorundasın. Bazen sevmek zorunda olmadığımız insanları da sevmek için biraz galiba çaba sarf etmemiz gerekiyor. Özellikle mecburiyetleri konuşmuştuk geçtiğimiz hafta. Ve mecburi bir istikamet varsa o mecburiyetin içine güzellik katabilmek için bir şeyler yapmak lazım. Bak bana izin verdi Veysel. Allah razı olsun. Sana izin var abla. Sende sıkıntı yok. Başka kimse demesin. Pekala. Tamam, anlaştık Veysel. Veysel, istemiş olduğun çalışmayı da aldım sıraya. Biraz sonra buluşturacağım. Evet, mutlulukla ilgili mesajlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bu haftanın ilk programında birbirimize mutluluk mesajları gönderelim. İlk mesaj benden gelsin. Mutlu olmanın en beleş yolu birini mutlu etmekten geçer. Bu mesaj benden ilk mesaj olarak gelsin. Hemen devam ediyorum. Şurada 5 kelimeye istinaden, şurada diyorum ya, sanki siz görüyormuşsunuz gibi. Ama görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Hissediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Sevgili Tamer'den gelen böyle ikinci 5 kelime. Abi, bundan sonra 5 kelimeyle ilgili diyeceğim ki Tamer'e bir şiir yaz. Valla bundan sonra öyle söyleyeceğim. Böyle tadına doyum olmuyor. Şöyle hemen geçiş yapalım. Okumuşum galiba. Ay yok ya, okumamışım. Çok da romantik değilmiş sanki. Geri vites. Toprak kedi yavaşlığında denize dökülen bir problemdi sanki. Yok artık arkadaş, bir cümlenin içinde bir de anlamlı. Toprak kedi yavaşlığında denize dökülen bir problemdi sanki. Evet, mutluluk dediğim bana el gibi birkaç gün misafir kalıp gidiyor. İşte bununla ilgili bir şey söyleyeceğim Tamer. Hazır sen de böyle bir şey paylaşmışsın, mutluluk mesajına bak ya. Yani neredeyse mutsuzluk mesajı istedim. Efendim, mutlulukla ilgili en şaşırtıcı gerçek şuymuş. Beynimiz, ay bu beyin var ya. Beynimiz sürekli mutlu olmak için tasarlanmamış Tamer'cim. Öyle bir tasarımı yok beynimizin. Biraz sonra açıklamasını da sizlerle buluşturacağım ama Tamer'in yazdığına istinaden hemen sizlerle paylaşayım dedim. Evet, Zuhal'den gelmiş mutlulukla alakalı bir cümle. Mutluluk bazen sözler değildir, bir bakış, bir sarılmadır. Kesinlikle katılıyorum. O zaman hemen bugün Zuhal'cim, bir sevdiğine sıkı sıkı sarılıyorsun, güzel güzel bakıyorsun. Lütfen bu dediğimi yap, hepimize yansısın. Esin demiş ki mutluluk insanın kendi hayatındakilerinin farkına varması ve teşekkür etmesidir. Mutluluk teşekkür ettikçe çoğalan bir duygudur bence. Teşekkür ederim. Belki de arkadaşını sevmen için bir süreçten geliyorsundur demiş Veysel, bak Esin.
aynı şeyleri düşündük ya Esin. Vallahi aynı şeyleri düşündük. O sevmediğin arkadaşın boş yere seninle aynı zaman diliminde çalışmak zorunda değil. Yani demek ki bunun bir hikmeti var Veysel'cim. Ya bak, benimle aynı fikirde olanlar var. Bak Veysel, yalnız değilsin canım benim. Bak senin gibi aynı durumda olanlar var. Yeminle aynı durumdayım. En iş bilmezler başıma kaldı. Firdevs. Ya arkadaşlar, bunda da bir sebep var işte. Bir sebep arayın, bir düşünün bakalım nedir bunun sebebi. Hem izne gidemiyorsunuz, hem de en iş bilmezler sizinle birlikte. Ve mutlulukla alakalı Bedia'dan gelmiş. Mutluluk geçici anlık bir sevinç. Mutluluk geçici anlık bir sevinç. Huzur ve ağız tadı daimi olan bir şeymiş. He, huzur ve ağız tadı. Huzur ve ağız tadı. Hep söylüyorum ama, değil mi? Huzur ve sağlık olmazsa olmazımız. Yani ne kadar mutsuz olursak olalım, huzurumuz ve ağız tadımız yerinde olsun diyorsun galiba. Öyle mi? Yanlış mı anladım? Evet efendim, şimdi iki isteğimiz var, hemen sıraya aldım. Mutluluk mesajları istiyorum sizden. Mutlulukla ilgili böyle bir cümle istiyorum. Ama öyle bir cümle olsun ki hepimiz mutlu olalım.

Abla mümkünse ben de Vira Kemençe'den Mezarumi, şimdi Şenol neredesin ya, Mezarumi yar kazdı istiyorum. Aldım sıraya. Mezarumi yar kazdı. Ay, aldım Ardacığım. Yaz güzel bir Karadeniz çalışması.

Elvira Kemençe çok başarılı. Bir tane daha vardı. Kimdi o ya? Onu hatırlamaya çalışıyorum. Arda, sen tanıştırmıştın beni. Yine Karadeniz eserleri söylüyordu. Ama bu Vira Kemençe'ye bayıldım.

gerçekten. Evet evet, Samet Piyaloğlu, hemen aldım peşine. Samet Piyaloğlu'nun da neredeyse bütün eserlerini çok seviyorum. Bu arada Şenol Umut'la birlikte doktordaymış. Sesi çıkmıyor o yüzden.

Mutluluk kimsenin tek elinde olmadığı için çok mutluyum. Arda. Allah'tan kimsenin tek elinde değil gerçekten. Ayrıca mutluluk dediğimiz şey daimi olsa yine bir anlamı kalmazdı ki. Allah öyle bir düzen vermiş ki her şey o kadar düzensiz düzen üzerine kurulu. Çok güzel. Hiçbir şey sürekli devam etmiyor. Acıdan, mutsuzluktan ağlarken 10 dakika sonra delice mutlu olup bu sefer mutluluktan ağlayabiliriz. Çok iyi değil miydi? Evet. Hakikaten ya. Bu arada mutluluk dediğim bana el gibi birkaç gün misafir kalıp gidiyor. Sözü de Kenan Coşkun'a aitmiş. Mutluluk dediğin eserinden alıntıymış. Tamer. Ben de sen söyledin zannettim.

Evet, mutluluk bir bardak çaydır sevdiğinin yanında. Firdevs çok iyiydi. Çok iyiydi. Söyle şimdi kimsin? Şükrancığım merhaba, hoş geldin. Kucak dolusu selamlar sevgili Özlem Ayral. Benden de kucak dolusu sevgiler, selamlar gelmiş olsun sana. Ve kucak dolusu selamlardan sonra bir dakika Esin'e geçmem lazımdı. Ben de bayıldım abla, şimdi yatıp uyuyacağım. Uyuma uyuma Esin, hayır ya uyuma, mutluluk mesajları alıyoruz burada. Evet, Fırtına Mehmet demiş ki mutluluk zamana, şartlara ve imkanlara göre değişebilir. Bazen istediğim bir sakızı çiğnemek bile insanı mutlu edebilir. Bazen de bir başkasını mutlu etmek, onun sevincine ortak olmak insana tarifsiz bir mutluluk verir. Bense bahçemde arıları gördüğüm zaman mutlu oluyorum. Doğanın o huzurunu hissetmek de bir mutluluk diyebiliriz. Çok iyiydi. Fırtına Mehmet, arılar dedin. Benim mutsuzluk sebebim. Evet, birini mutlu eden şey sizi mutsuz eden bir şey halinde olabilir. Yani o çok enteresan bir şeyden mutlu olur. Ama sizin için gerçekten bir korku sebebidir. Belki bir hastalık sebebidir. Mesela arılara benim alerjim var. Ben acayip derecede ürküyorum. Hep karşıdan beklemek değildir mutluluk. Sen ne yapıyorsun mutlu olmak için? Kendimize sormamız lazım. Çünkü mutluluk biraz da insanın kendi içinde başlar. Kesinlikle Zuhal'cim. Kesinlikle. Bugün 12'den vuruyorsun Zuhal.

Mutluluğumu kimseye vermedim, vermem de. Çünkü onu ben emekle kazandım. Bundan sonra da gülüşümün anahtarı sadece bende olacak. Wow! Mutluydum, mutluyum, her daim mutlu olacağım. Çok iyiydi be. Bunu her zaman söyle, tamam mı Spartalı Ayşe? Çok önemli. Her an, aklına geldiğin her an. Gözlerini kapat, sadece söylediklerine konsantre ol. Mutluydum, mutluyum, her daim mutlu olacağım.

Arda demiş ki mesajında, Mehmet'e söyle abla, adamın birini arı sokmuş, adam yarım saat sonra ölmüş. Dün gördüm haberi. Valla benim için de geçerli bu. Ya sen beni unuttun, ben seni unutmadım. Ya sen beni unuttun. Bugün işimiz erken ve sorunsuz bitti. Bu da bizi mutlu etti. Öyle mi Fırtına Mehmet? Vincent bugün yaptığım çalışmayı çok beğendi. Bu da beni ayrıca sevindirdi. Müşteri ise klimasına kavuştu. Mutluluktan kumandayı heyecanla kurcalıyordu. Demek ki mutluluk bazen işini güzel yapmak, takdir görmek ve bir başkasının yüzündeki tebessüme ortak olmakmış. Bence bu da mutluluğun en güzel türlerinden biri olabilir. Kesinlikle. Biraz sonra bir örnek vereceğim. Çok güzel tespitler ya. Harikasınız. Başka? Yok mu mutluluk mesajları?

Efendim, mutlulukla ilgili en şaşırtıcı gerçek şu: beynimiz sürekli mutlu olmak için tasarlanmamış. Evet, belki de ilk duyduğunuzda benden biraz önce kulağınıza garip gelmiş olabilir. Çünkü beynimizin birincil görevi bizi mutlu etmek değil. Beynimizin birincil görevi bizi hayatta tutmak. Bu yüzden tehlikeyi, olumsuzluğu ve eksikleri güzelliklerden daha fazla ve daha hızlı fark ediyormuş beyin. Ve psikologlar da bu olaya şöyle bir isim takmışlar: olumsuzluk yanlılığı. Atalarımız için bu özellik bir lüks değil, hayatta kalmanın anahtarıymış. İşte bu yüzden bazen harika geçen bir günün sonunda zihnimiz tek bir olumsuz olaya takılı kalabiliyor. Ama burada benim güzel bir haberim var, umut veren bir gerçek var. Araştırmalar şunu göstermiş sevgili yol arkadaşlarım: mutluluğun büyük başarılarla değil, sık sık yaşanan küçük olumlu anlarla daha güçlü beslendiğini göstermiş. İçten bir gülümseme, beklenmedik bir teşekkür, sevdiğim bir şarkı, temiz hava, sıcak çay. İşte beyin bu anları fark edip onlara bilinçli olarak dikkat verdiğinde onları daha güçlü kaydetmeye başlıyormuş. Beynin yapısı böyleymiş. Belki de mutluluğun sırrı hayatın bize daha fazlasını vermesinde falan değil. Yani artık bunu defalarca konuştuk ama bugün bir kere daha söylemek istiyorum. Böyle bir şey de değil. Zaten verdiği güzellikleri fark edebilecek bir bakış açısı geliştirmekte. Mesela bazen çok mutlu oluyoruz ama o anın tadını çıkartmıyoruz. Yani ne oluyor ne bitiyor bilmiyorum ama bir şey yapıyoruz kendi kendimize. O mutlu olduğumuz anı gölgeleyen bir psikolojiye giriyoruz. Ve belki de şu soruyu kendimize şöyle bir sormamız lazım: siz en son ya da ben en son neye gerçekten sevindim? Ve o anın tadını çıkarmak için kaç saniye durdum?

0: Nova Süpermarket. Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
1: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
0: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
1: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
0: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
1: Nova Süpermarket.

Bahçemdeki arılarla sanki anlaşıyoruz demiş sevgili Mehmet. Bana dokunmuyorlar, ben de onları rahatsız etmiyorum. Bahçemi tercih etmeleri beni ayrıca mutlu ediyor. Ne kadar çok arı varsa o kadar çok sevinç var demektir. Bak, onun için sevinç, benim için korku. Onların tek istediği huzur içinde çalışmak. Yeter ki keyiflerini bozmayın, rahatsız etmeyin. Ben arıları seviyorum. Çünkü tıpkı bizim gibi durmadan büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Bir kaşık doğal ve lezzetli bal yemek bile insanı mutlu edebilir. Bütün bu söylediklerine katılıyorum. Sadece katılmadığım bir şey var Mehmet. Ben hiç dokunmasam da onlar beni rahat bırakmıyorlar. Yani enteresan bir çekim var aramızda. Yani ben onlara rahatsız edecek hiçbir şey yapmıyorum. Onlar çünkü çok özel, çok kıymetli canlılar. Arılar hakikaten inanılmaz. Yani bilgi gününde arılarla ilgili bilgiler paylaşalım mesela. Çarşamba günü bilgi günü yapacağız ya. Arıların mucizevi hareketleri var. Arıların mucizevi bıraktıkları ürünler var. Yani mesela bir propolisi düşünüyorum.

Hiçbir duygu sonsuza kadar aynı yoğunlukta sürmüyor. Tıpkı Arda'nın da söylediği gibi. Ne hüzün kalıcı ne de sevinç. Duygular geliyor, yaşanıyor ve yerini başka duygulara bırakıyor. Bu hayatın bir kusuru mu sizce? Hayır, değil tabii ki. Doğal bir düzen. Bazen insanlar hep böyle mutlu kalmalıyım, keşke böyle hep mutlu olsam, hep böyle olsa diye düşünebilir. Yani aranızda belki böyle düşünenler de olabilir. Oysa mutluluğu yakalamaya çalıştıkça onu yorabiliriz. Bir kedinin kuyruğunu yakalamaya çalışmasıyla ilgili bir hikaye vardı. Tam hatırlamıyorum ama tam da aslında o hikayedeki gibi durmadan kuyruğunu yakalamaya uğraşıyordu. Ve kuyruğunu yakaladığında çok mutlu olacağını falan düşünüyordu. Sonrasında hikayenin sonunu hatırlamıyorum. Çok da güzel bitiyor. Hakikaten biz insanlar da böyleyiz aslında. Mutluluk yakalanabilecek bir şey değil. Mesela bir güzergahta yol alırken varacağınız mesafe ne olursa olsun sonuçta varacağınız yer değil mutluluk. Yol güzergahında yaşadığınız şeyler. İşte sağlı sollu yaşadığınız manzaralar, yolda bir tatlı muhabbetiniz, her şey aslında mutluluğun böyle kısa kısa size gelip gitmesi, sonra yolunuzu kaybettiğiniz an korkmanız, sonra tekrar mutlu yolu bulduğunuz zaman tekrar mutlu olmanız gibi gibi. Gerçekten de mutluluğu yormamak gerekiyor. Mutluluk peşinden koşulduğunda değil. Çoğu zaman, bakın bir sürü örnek verdim ama bugün bir örnek daha vereceğim. Biraz sonra bir dostun gülüşünde, sessiz bir akşamda. Ben çok etkileniyorum, çok mutlu oluyorum bu etkenlerin içinde. İçten edilen bir teşekkürde ya da umutla atılan küçük bir adımda kendiliğinden yanımıza geliverir, sokuluverir. Çok çok kendiliğinden olan bir şeydir. İlla mutlu olmak için çok böyle büyük büyük hareketlere ihtiyacımız yok. Belki de hayat bizden hiç durmadan mutlu olmamızı istemiyor. Böyle bir istek yok. Bizden istenen ne biliyor musunuz? Zor günlerde umudumuzu kaybetmememiz. Güzel günlerde ise şükretmeyi, teşekkür etmeyi unutmamak, tıpkı Esin'in mesajında söylediği gibi. Çünkü gerçek huzur yalnızca sevinçte değil, her duygunun gelip geçeceğini bilerek yaşamaya devam edebilmekte. Allah'tan ki geliyor ve geçiyor. Bugün programdan sonra kendinize şu soruyu lütfen bir kere sorun. Son kez hangi küçük mutluluğun farkına vardınız? Belki de aradığınız huzur çok uzakta değil, uzun zamandır fark etmeden yanınızdan geçen ya da yanından geçtiğiniz küçücük bir anın içinde sizi bekliyor olabilir. Farkındalık önemli. Hep söylüyoruz. Farkında olduğumuz zaman bazı gerçeklere, bazı duygulara ulaşabiliyoruz. Evet efendim, bugün günlerden pazartesi ve mutlu olmamız için bir sürü sebep var. Birlikte olabilmemiz bile aslına bakarsanız gerçekten mutluluk sebebi. Dediğim gibi hafta sonu böyle biraz zor bir hafta sonuydu benim için. Pazar günü artık bitmek üzereyken dedim ki ya dipteyim, sondayım, depresyondayım, havaların ne zaman bitecek? Ama bunu bitirmek için de hiçbir çaba sarf etmiyorum. İşin enteresan tarafı. Siz yaşıyor musunuz bilmiyorum ama bazen çok mutsuz olduğumuz anda ya da işler yolunda gitmediği zaman, işler rayından çıktığı zaman ısrarla orada kalmak istiyorsunuz. Niye bilmiyorum. Sizde oluyor mu? Ben ısrarla orada kalmak istiyorum. Sonra da diyorum ki kendi kendime niye ya, niye, niye? Sonra efendim Instagram üzerinden bir mesaj geldi bana. Antalya'dan bir hanımefendi telefon numaramı istedi. Ben kolay kolay sosyal medyada telefon numaramı vermeyenlerdenim. Sonra şey dedi, olay yeri kitabınızı aldım. Bununla ilgili sizinle konuşmak istediklerim var dedi. Ve olay yeri olunca söz konusu, hemen telefonu verdim. Sonra bana WhatsApp'tan şöyle bir mesaj attı. Ben şu anda kitap elimde, daha 5 dakika 10 dakika oldu olay yeri kitabını bitireli ama kendime gelemedim, ağlamaktan bir hal oldum, elimi yüzümü yıkayıp bir kendime gelip size döneceğim dedi. Ben de ne zaman isterseniz dönebilirsiniz dedim ve aradan bir 10-15 dakika sonra beni aradı. Dedi ki Özlem Hanım dedi, biz sizinle dedi yorumlarda yorumlaştık. Ben hayatımda kitap okumayı hiçbir zaman tercih etmeyen bir kadınım çünkü mesela kitaba

0: ayıracağım zaman başka şeylere ayırmayı hep uygun buldum. Ne bileyim, bir kitap okuyacaksam Kur'an-ı Kerim okurum. Ona ayıracağım zamanı işte ona ayırırım gibi düşündüm. Ama iş öyle değilmiş dedi. Kitabı elimden bırakamadım. Bir de dedi, mesela dedi, bazı karakterler, bir karakter benim hayatımdı. Beni anlatmışsınız. Hatta benim yaşadıklarımı sanki birebir anlatmışsınız. Acaba Özlem Hanım beni tanıyor mu diye düşündüm dedi. Sonra dedi, en sonunda dedi, Selim karakteriyle ilgili kendimden geçtim. Ağlama krizlerine tutuldum çünkü dedi, ortaokul arkadaşım var ve 25 sene önce kaptanmış eşi, denizde kaybolmuş ve hala eşinin yolunu gözlüyormuş. Ve dedi, arkadaşım geldi aklıma, aynı hikaye kitapta var. Arasam mı arkadaşımı, söylesem mi, işte sen de al desem mi, iyi gelir mi? Bir türlü dedi karar veremedim dedi. Çok ağlattınız beni dedi. Ve tebrik ediyorum. Ne zaman ikinci kitap gelecek onu merak ediyorum. Ve çocukları şey demişler mesela, torunu falan da varmış. Baba, annem kitap okuyor sürekli. Şaşkın. O kadar şaşırmışlar ki, çünkü gerçekten kitap okumayan birine olay yerine okutmuş olmanın keyfini yaşarken birdenbire bütün o depresyon gitti. Bütün bunalımım gitti. Her şey geride kaldı ve ben o kadar mutlu oldum ki mutluluğumu anlatamam size. Çünkü olay yerini oku derken satın al bazında değerlendirilmesini hiçbir zaman istemedim. Biz yazan kesim kitabı al derken karşı taraf işte yazmış kitabının reklamını yapıyor der diye. Ben çok itinalıyım bu konuda, farkındaysanız. Çok reklam yapmıyorum. Ama işte bir şey paylaştığımda yorumlarda mutlaka söylüyorum. Ya bir dene, bir de olay yerini oku dediklerim oluyor. Dolayısıyla işte mutluluk böyle küçücük eylemlerde saklı. Ve mutlu olduğunuz an bütün sıkıntılarınız birdenbire geçiyor ve birdenbire yepyeni bir siz oluyorsunuz. Ve umudunuz tazeleniyor, içiniz huzur doluyor. Sevgili dostlar, lütfen bu örneği niçin verdim? Olay yerine alın okuyun mantığında değilim. İsteyen alır okur, alır okumaz. Bu tamamen sizin tercihiniz. Ama bakın, birini mutlu etmek küçücük hareketlerde saklı. Öyle çok büyük hareketlere, çok büyük eylemlere, çok büyük büyük şeylere gerek yok. Zaten şimdi ben kendisine de söyledim. Gül Hanım'ın buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum Antalya'ya. Tanışmış da olduk ve üstelik Ispartalıymış. Böyle de güzel bir denk geliş oldu. Ben kendisine de söyledim. Beni çok mutlu ettiniz. O da bana şunu söyledi. Siz bu kadar mutlu olduysanız ben de çok mutluyum dedi. Bunlar hep karşılıklı, iç içe girmiş duygular. Bir anda sıkıntıları yok edebilirsiniz. Bir anda bir arkadaşınıza çok iyi gelebilirsiniz. Onun ne yaşadığını hiç bilmeden çok iyi gelebilirsiniz. Ki karşı taraf benim hiç hayatımı bilmeyen, yaşadıklarımı bilmeyen birisiydi. Dolayısıyla bu hafta hadi gelin böyle küçük hareketlerle birilerini mutlu edelim ve mutlu olalım. Mutlu edip mutlu olalım. Bu haftanın başına bu sloganı yerleştiriyorum. Cuma günü soracağım. Ne yaptınız bu konuya dair? Kimler kim neyi kimi mutlu etti ya da nasıl mutlu oldu? Yani illa birini mutlu etmenize gerek yok. Sadece mutlu olmak için neler yapacaksınız bu hafta, çok merak ediyorum. Bu haftanın başına yapıştırdım bu mesajı. Cuma günü tekrar bu konuya döneceğiz. Evet efendim. Bakıyorum saate, son 6 dakikam kalmış. Gerçekten de nasıl geçti zaman yine anlamadım. Çok güzeldi. Hepiniz çok güzeldiniz. Hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Burada bir sesli mesajımız var. Evet, Ismartalı Ayşe.
1: Ablacığım neyi fark ettim? Sen şimdi hep mutlulukla konuştun ve hepimize mutluluk konusunda bir şeyler yazdırdın veya düşündürdün ya. Kız sen bizi mutlu ettin ya be ya. Ay mutlu olduk biz be ya.
0: Ya öyle mi be ya? Çok sevindim ya. Çok sevindim. Biz aslında birini mutlu ederken kendimize çalışıyoruz, kendimize. Bunu unutmayın. Bazen mutluluk insanın kursağında kalıyor. Sizde de oluyor mu öyle demiş Bedia. Olmaz mı Bedia? Oluyor tabii. Kursağımda kalan mutluluklar çok oldu ama bir şey söyleyeyim mi? Onu da biz oluşturuyoruz Bedia. Ya mutlu olduğumuz an hiçbir şeyin engel olmasına sebep olmayalım ya. Yani ona kapı açmayalım. Çok güzel bir duygu. Mutluluk bir de hormonlarımızın çok sağlıklı işlemesini sağlayan bir duygu seli. Bunu unutmayın. Evet, Bedia'nın dediği doğru. O zaman lütfen bunu da unutmayın. Mutlu olduğunuz an hiçbir şeyin ve kimsenin, hiç kimsenin kursağınızda bırakmasına izin vermeyin. Bu bizim elimizde. Biz ne kadarına müsaade edersek o kadarı. Ablacığım sesine yüreğine sağlık. Sana ve dinleyen herkese mutluluk dolu bir akşam diliyorum. Batuhan'a ve Sinem'e mutluluklar diliyorum. Çok teşekkür ederim canım. Evlilik yılı sanki değil mi 2026? Hadi bakalım. İsteyen dileyen herkese Allah 2026'da gönlüne göre birini nasip eylesin. Amin inşallah. Ablam geçen yıl arım vardı, hatırlıyor musun? Bak 3 gündür yine bir arım var. Arı deyince aklıma geldi. Hatırlamaz mıyım? Çok iyi hatırlıyorum canım benim. Ve bebekler doğduğunda neden ağlıyor ki? Keşke gülerek kahkaha atarak da olsalardı. Bir düşünsenize, bebek dünyaya geliyor ve kahkaha atıyor. Ne komik olurdu demiş sevgili Esin. Esin bugün çok acayipsin ya. Sağ gösterip sol vuruyorsun yani. Amcam için Türkiye'ye gittiğimde kuzenime sarılmak bile beni mutlu etti. Ve dedim ki teşekkür ederim Allah'ım bunu bana yaşattığın için, gelebildiğim için. Çok iyiydi. Gerçekten. Ve Şenol merhaba ve hoşça kal. Merhabalar Özlem Hanım. Hayırlı bir akşam diliyorum size. Doktordaydım. Şimdi geldim eve, aldım haberini. Umut'u doktora götürmüşsün. Nedim, bir isteği vardı Veysel'in. Dipsiz kuyu. Ha şu anda fonda. Yayına vereceğim inşallah. Veriyorum hatta. Veysel inşallah radyona çıktır. Mutluluk bir kedinin kafasını okşamak, bir bebeğe kahkaha attırmak, bir insana günaydın dediğinde tebessüm etmesini görmektir. Mutluluk birlikte bir radyoda buluşup sohbet etmek, güzel şarkılar dinlemektir. Çünkü zoraki bir eylem değildir bunlar. Zorunlu olmadığımız her şey bizi mutlu eder. Kesinlikle. Mutluyum, mutlusun, mutlu, mutluyuz, mutlusunuz, mutlular. Arda çok iyiydi. Avrupa'nın arısı bile medeni. Vallahi bilmiyorum galiba. Yayın sonuna kadar dinliyorum. Şimdiden nefesine yüreğine sağlık Can ablam. Teşekkürler demiş sevgili Arda. Benim bir fikrim var. Herkesi tek tek mutlu etmek çok zor olur. En iyisi tek beni mutlu edin. Firdevs. Mutluluk zehirlenmesi yaşayabilirsin bak. Firdevs. Öpüyorum seni. Seviyorum seni. Evet efendim, 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'in ve Pinterest'in katkılarıyla programı hazırlayıp sunduk. Yarın yine aynı saatte bu güzel kavşakta, Viyana FM kavşağında buluşabilmek umuduyla şimdilik aranızdan ayrılıyorum. Düşünmüştüm gecelerce. Yarın günlerden salı, ne yapıyoruz? Soru cevap oynuyoruz. Hadi bakalım akşamdan sorularınızı hazırlayıverin gari. Program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral. Ben sürçülisan eylediysem, bir eksiğim bir hatam olduysa affola diyorum. Ve Veysel'in istemiş olduğu çalışmayla Astolistler en son çıkar. Aranızdan şimdilik ayrılıyorum. Sonuna kadar programı dinleyeceğinizi biliyorum. Yarın görüşebilmek umuduyla hepinizi en güvenli makama Allah'a emanet ediyorum efendim. Hoş kalın, hoşça kalın ve sevgiyle kalın. Veysel'in de radyosu açıkmış. Oh, içim rahatladı. Hoşça kal, mutlu kal ablacığım diyen Esin'e hoşça kalalım ve mutlu kalalım. Ve Allah'a emanet ol. Veysel sen de. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Gurbette Sıla Esintisi. Viyana FM.
1: Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
2: Avusturya pasaportu dünyanın en güçlüleri arasında. Henley Pasaport Endeksi 2026'ya göre Avusturya pasaportu 185 ülkeye vizesiz veya önceden vize almadan seyahat imkanı sağlayarak dünyanın en güçlü pasaportları arasında 5. sırada yer aldı. Avusturya bu sıralamayı Yunanistan, Malta, Portekiz ve İsviçre ile paylaştı. Avusturya'da bal hasadı arıcıları sevindirdi. Avusturya'da bu yıl elverişli hava koşulları sayesinde bal üretimi önemli ölçüde arttı. Avusturya Arıcılar Birliği 2026 sezonunu çok verimli bir bal yılı olarak değerlendirirken üreticilerin yüksek rekolteden memnun olduğu belirtildi. İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde. İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1623 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Böylece Avrupa'daki tüm havalimanlarını geride bırakan İstanbul Havalimanı hava trafiğinde bir kez daha ilk sıraya yerleşti. 139 yıllık Alman pil devi Varta iflas başvurusu yaptı. Almanya'nın 139 yıllık köklü pil üreticisi Varta iflas başvurusunda bulundu. Şirketin Apple'ın AirPods pil siparişlerini Çinli üreticilere kaydırmasının ardından en önemli müşterilerden birini kaybetmesi mali sıkıntıları derinleştiren başlıca nedenlerden biri olarak gösteriliyor. Avusturyalı gurbetçi dehşet saçtı. Bolu'nun Dört Divan ilçesinde Tem otoyolu üzerindeki bir yakıt istasyonunda Avusturya plakalı bir aracın sürücüsüyle iki kardeş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine AT tabancayla iki kardeşi bacaklarından yaraladı. Jandarma ekipleri şüpheli AT'yi suç aletiyle birlikte gözaltına aldı. Viyana'da bulutlu bir hava bekleniyor. Viyana ve çevresinde bugün güneşli bir hava olacak. Hava sıcaklığı gece 21, gündüzse 28 dereceye kadar yükselecek. FIDE'nin Sultanları Dünya Şampiyonu. Milletler Ligi final karşılaşmasında Brezilya'yı 3-1 mağlup eden Türkiye Voleybol Kadın Milli Takımı dünya şampiyonu oldu.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
0: Viyana FM Haber. Sıla Esintisi. Viyana FM. Gurbette.

olmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

katmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

Çay bile demliyor, bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir dertse kendi kendine

Sen Sadece Sev, Gerisi Bende. Çok güzel bir çalışmaydı Funda Arar. Radyonuzda oldu efendim. Viyana FM'de yepyeni bir haftaya başlıyoruz. Güzel bir pazartesi akşamında sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyorum. 27 Temmuz 2026 tarihler. Akif Özcan, Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla mikrofonda. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güzel bir akşam, keyifli bir hafta sonu. Hafta olsun inşallah hepimize. Ve umarım da keyifli bir hafta sonu geçirmişsinizdir. Aslında onu söyleyecektim ama bir anda hem yeni hafta dilekleriyle hem de hafta sonunuz nasıl geçti diye sormak istedim. İkisi böyle birbirine mixlenmiş oldu. Benim için de tatil öncesi, bir haftalık bir dinlenme öncesi son hafta olacak. Bu ayı bitirmiş olacağız sevgili dinleyiciler ve ardından da böyle bir haftalık müsaadenizi isteyeceğim. Yani bu ayı 31'ine kadar bitireceğiz. Ardından hafta sonuyla beraber bir haftalık mola. Sonrasında Ağustos'un ikinci haftasıyla beraber inşallah yeniden birlikte olmaya devam edeceğiz. +43 660 130 1979 Viyana FM'in WhatsApp hattı. İstek ve mesajlarınızı özellikle WhatsApp'tan bekliyorum tabii ki. Aynı zamanda Instagram'da Viyana FM ve Akif Özcan sayfalarından da bize ulaşabilirsiniz. Evet, Funda Arar'la başladık. Şimdi Soner Sarıkabadayı ile devam.

Soner Sarıkabadayı ve tamamlayamayabiliyorum. Radyonuzda oldu sevgili dinleyiciler. Akif Özcanlısınız. Hepinize bir kez daha selamlar, sevgiler ve iyi akşamlar, iyi haftalar. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla harika şarkılar eşliğinde başladık, devam ediyoruz. Güzel mesajlarınız ve istekleriniz de gelmeye başlamış. Harikasınız Elif Hanım. Selamlar, buradayız Akif Bey. İyi akşamlar, iyi haftalar ve iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Gülşen'den İtaat Yok şarkısını rica ediyorum, çalarsanız sevinirim diyor. Aldım, listeye göndereceğim. Hemen ardından da benim seçimimle yepyeni çıkan güzel bir çalışma gelecek. Metin Özülkü, Eda Özülkü şarkıları Pol Production etiketiyle çıktı. Sanırım ilk Demet Özdemir bir şarkı yorumlamıştı. İzel'in de daha önce okuduğu bir şarkıydı. Sonrasında bir de Salih Bademci okudu, Yürü Ya Kulum. Onu aldım listeye, birazdan dinleyeceğiz ama önce bu güzel çalışmaya bir kulak verelim. Demet Akalın, Ses Kes, Emrah Karaduman düzenlemesi, ardına Gülşen, sonra daha neler neler. İyi akşamlar.

İyi akşamlar, iyi eğlenceler. Kıymetli dinleyiciler, Viyana FM'desiniz. Akif Özcan devam ediyor. Yine çok güzel bir şarkı, istek şarkısı olarak gelmişti. Gülşen'den İtaat Yok dinledik. Ve şimdi de yepyeni çıkan bir şarkı ama harika bir cover olmuş. Eda ve Metin Özülkü'nün Şarkıları albümü Pol Production etiketiyle çıkmaya başladı. Şarkılar yavaş yavaş. Önce Demet Özdemir'den bir şarkı çıkmıştı. Daha önce İSEL'den de dinlemiş olduğumuz bir şarkıydı sevgili dinleyiciler. Yani hatta hangi şarkısı okumuştu ya onu? Ha, kime zarar, kime zarar söyle filan vardı yani İzel'in okuduğu, evet. O da tabii bir Eda Metin Özülkü şarkısıydı. İzel yorumuyla dinlemiştik yıllar önce. Onun cover'ını efendim Demet Özdemir yorumlamıştı. Şimdi bir de yine Eda Metin Özülkü Şarkıları albümünden bu sefer Salih Badem.

0: Biyonev.
1: Akif Özcan.
2: Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Sevgili dinleyiciler, Salih Bademci yorumuyla Yürü Ya Kulum Viyana FM'deydi. Akif Özcanlısınız. Herkese bir kez daha iyi akşamlar. Pinrings ve Mega Gastro katkılarıyla programımız devam ediyor. Artı 43 660 130 1979'dan bekleniyorsunuz. Nuray Hanım Graz'dan iyi akşamlar Akif Bey, hoş geldiniz programa diyor. Özgün'den Ben Daha Ölmedim şarkısını rica etmiş ve iyi yayınlar dilemiş. Hemen çalalım size ve sevdiklerimize. Devam ediyoruz.

0: Füßchen.
1: Yine çok güzel bir çalışmayı da hep beraber dinledik efendim. Ah be, İsmail YK'nın yeni şarkılarından bir tanesiydi. Öncesinde sizlerden gelen bir istek, ben daha ölmedim ve özgün kulaklarınızda olmuşum Nuray Hanım'dı. Buradan sevgilerimizi de armağan olarak gönderdik. Sevgili Murat Erdatlı da geldi. Selamlarımızı gönderelim. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar, herkese selam saygılar diyor. Çok teşekkür ediyorum, hoş geldin sevgili Murat Erdatlı. Sana, kıymetli eşin Emine Hanım'a, tüm sevdiklerine gelsin güzel şarkılarımız. Sevgili Cihat kardeşim İstanbul'da, onlar da bizleri dinliyor Ümraniye'de. İyi akşamlar abi, Mahsun Kırmızı Gül sevme çalar mısın demiş. Hemen senin için ve tüm sevdiklerin için gelecek güzel kardeşim. Artı 43 660 130 1979'dan sizleri de istek ve mesajlarla bekliyoruz. Eskiler yeniler ama daima en iyiler. Tabii ki Viyana FM'de sizinle olmaya devam ediyor. Ben Akif Özcan sizlerleyim. Artı 43 660 130 1979'dan sizleri de bekliyorum. Güzel bir akşam diliyorum hepinize.

Harika şarkılarla Viyana FM'de programımız devam ediyor. Sevgili Cansu Karataş da geldi. Hayırlı akşamlar Akif Müdürüm. Ben de buradayım. İyi yayınlar dilerim demiş. Çok teşekkürler sevgili Cansu. Hoş geldin. Güzel bir Nazan Öncel şarkısıyla programımız devam edecek. Herkese bir kez daha iyi akşamlar sevgili Kadir. Kadir Erbay. İyi akşamlar buradayız diyor. 11. Viyana'dan tüm dinleyicilere selamlar sevgiler diyor. Çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Bu güzel şarkı sizin için de gelecek. Windrings ve Mega Gastro katkılarıyla Akif Özcan Viyana FM'de yayında. Yolda olanlara iyi yolculuklar, tatilcilere iyi tatiller, evde olanlara iyi istirahatler, çalışanlara kolaylıklar. Hepinize iyi akşamlar, iyi eğlenceler.

Berkay ve Amadeyim emrine kulaklarınız doldu sevgili dinleyiciler. Hepinize iyi akşamlar dileklerimi bir kez daha iletiyorum. Viyana FM'de Akif Özcanlısınız. Efendim Henley Pasaport Endeksi 2026'ya göre Avusturya pasaportu 185 ülkeye vizesiz veya önceden vize almadan seyahat imkanı sağlayarak dünyanın en güçlü pasaportları arasında 5. sırada yer aldı. Avusturya bu sıralamayı Yunanistan, Malta, Portekiz ve İsviçre ile paylaştı. Türkiye ise 113 ülkeye vizesiz veya kolaylaştırılmış giriş imkanıyla 48. sırada bulunuyor. Evet, ilk 10 sıralamada Singapur var. Sonra Japonya, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri 2. sırayı paylaşmışlar. 3. sırada İsveç var. 4. sırada Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, İspanya var. 5. sırada Avusturya, Yunanistan, Malta, Portekiz ve İsviçre var. 6'da Macaristan, Polonya, Birleşik Krallık. 7'de Avustralya, Kanada, Çekya, Letonya, Malezya, Yeni Zelanda, Slovakya ve Slovenya. 8. sırada Hırvatistan ve Estonya. 9. sırada Liechtenstein ve Litvanya. 10. sırada ise İzlanda ve ABD yer alıyor sevgili dinleyiciler. Bu listede 5. sırada Avusturya çok iyi bir konumda. Türkiye ise 48. sırada bulunuyor. Bu bilgiyi paylaştık. Daha fazla haber için Instagram Viyana FM ve web sitemiz viyanafm.com'u siz de ziyaret edebilirsiniz.

0: Viyana FM. Evet, yine Viyana FM'de çok güzel bir şarkıyla devam edeceğiz. Aynur Aydın ve Furkan Er senin eserinle şimdi radyonuzda. Hepinize iyi akşamlar.
1: Akif Özcan.
2: Viyana FM.

Multiverse Can. Viyana FM'desiniz. Harika şarkılarla programımız devam ediyor. Geride bıraktığımız isim çoğu gitti azı kaldı şarkısıyla Mahsun Kırmızıgül'dü. Akif Özcan'dasınız. Viyana FM'de devam ediyoruz. Kalbi selamlarımı gönderiyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Sevgili Kemal Seyyahi, çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın sevgili Kemal Seyyahi. Sağ olsun kıymetli dost, güzel insan. Zaman zaman programımızı dinliyor ve güzel mesajlarıyla katılıyor. Bazen o yazdığı taze taze, o sıcak fırından çıkmış tabiri caizse o güzel şiirlerini de gönderiyor. Ben de onları büyük bir mutlulukla okumaya gayret ediyorum. Onun yüreğine, kalemine sağlık. Şimdi Berkay, Merve Özbey yaramızda kalsın da devam.

Dila ve Takinya Sol, Sarışınım kulaklarınızda oldu. Viyana FM'desiniz. Programımızın ikinci saatinde devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Güzel şarkılar var, arka arkaya gelmeye devam ediyor. Tabii yüzücü şeyler de oluyor hayatımızda. Benim de yine çok sevdiğim kıymetli bir hemşerim. Geçmişte birlikte çok fazla çalıştığımız, o dönem tabii Medya FM daha satılmamıştı. Medya FM'in de yönetim kurulu başkanı sevgili Turan Canik. O da 2 gün önce bir kalp krizi geçirmiş. Az önce haberim oldu sevgili Kemal Seyyah'ı sağ olsun iletti. Ben de hemen aradım. Daha yeni böyle normal odaya herhalde alınacakmış. Dolayısıyla oğluyla bir görüşme yaptım. Sevgili İbrahim'le konuştum. Ve geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Tabii yarın yine gün içerisinde arayacağım. Hayatımızda iz bırakan, bizim için değerli olan tüm insanları biz de her zaman ahde vefa çerçevesi içerisinde hatırlamaya, onları arayıp sormaya, gerektiğinde dua etmeye, birlikte olmaya devam edeceğiz. Gücümüz, nefesimiz yettiğince. Allah sağlık versin, Rabbim şifalar versin inşallah. Çok çok geçmiş olsun dileklerimi buradan da iletmek istiyorum. Bu haberi de az önce sevgili Kemal Seyyah'dan duydum. Kendisine de çok çok teşekkür ediyorum, sağ olsun. Rabbim hepimize şifalar versin. Hepimize sağlıklı, huzurlu, hayırlı, güzel, uzun ömürler nasip etsin inşallah.

Biyonerfa. Pindirinks ve Mega Gastro katkılarıyla programımız devam ediyor. Akif Özcanlısınız Viyana FM'de. Cem Belevi Sevme Diyorlar kulaklarınızda oldu. Şimdi Hadise ve yepyeni albümünden 5 sene isimli güzel çalışmaya devam edeceğiz. Ara Beni şarkısıyla müthiş bir çıkış yakaladı yeniden Hadise. Ama tabii bu H ismini verdiği albümde çok çok güzel şarkılar var. Onlardan bence Ara Beni'den sonra en iyisi bence bu. Ama diğerleri de tabii çok iyi. Bu şarkı da çok dikkatimi çekti. Bence Arada Kaynamamalı. Bu şarkıyı da ben sık sık dinliyorum. Bu akşam da sizinle özellikle paylaşmak istiyorum. Selamünaleyküm Akif Müdürüm, nasılsın? Keyifli yayınlar diliyorum demiş. Aleykümselam sevgili Zeyno'muz bizlerle. Çok teşekkür ediyorum. Araçla ailece seyir halindeyiz. Alanya'dan Niğde'ye geçiyoruz. Oo maşallah. Gelmişsiniz ya. Vatan topraklarındasınız. Hiç haberimiz de olmadı. Hoş gelmişsiniz. Sefalar getirmişsiniz. Yolunuz açık olsun. Güzel güzel tatiller diliyorum. Sesindeyiz demiş. İbrahim Tatlıses'ten ne sevdalar yaşadım mümkünse diyor. Ne demek? Az sonra çalalım. Sevgili Zeyno'ya ve kıymetli ailesine armağanımız olsun, eşine, çocuklarına, tüm sevdiklerine armağanımız olsun. Yolunuz ve radyonuz açık olsun. Sevgiler. Nefes.

0: Yurtdaki Özcan.
1: Viyana FM'de sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks ve 23. Viyana Mega Gastro katkılarıyla devam ediyoruz. Sevgili Zeyno'ya ailesini armağan olarak gönderdik. Ne sevdalar yaşadım İbrahim Tatlıses yorumuyla geldi. Burası sizin yeriniz, sizin radyonuz. Eskiler yeniler ama daima yeniler Viyana FM'de. Şimdi Yıldız Tilbe.
0: Akif Özcan. Viyana FM.

0: Matthieu Özcan.
1: Yine çok güzel, keyifli bir çalışmaydı efendim. Kalpsiz Semih Cenk yorumuyla geldi. Ritim olarak harika bir şarkı. Tabii sözler itibariyle biraz böyle atarlı giderli ama güzel bir şarkı. Şimdi Zeynep Dizdar ve Afrodizyak'la devam edecek program. Bu akşam şiir göndermeyelim, kısa anlamlı bir söz göndereyim diyor. Merhametimden vurduğunuz insanların merhametine muhtaç olacaksınız diyor. Ha, merhametinden vurduğunuz insanların merhametine muhtaç olacaksınız. Çok da güzel. Yüreğine sağlık.

Gönül insanın Turan abimize şifalar diliyorum dilekleriyle. O mesajını da iletmiş. Çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi ben de ondan haber aldım ve ben de en azından arayıp sevgili İbo'ya geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Turan abi de tekrar arayacağım tabii, biraz daha toparlansın. Bu güzel kısa anlamlı sözü ve Turan abiyle ilgili de haber verdiği için kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Kemal Seyyay, sağ ol.

0: kışkışanmış.
1: Viyonerva.
2: Peki o zaman.
1: Akif Özcan. Akif Özcan. Akif
3: Özcan. Efendim, ne bitmesi, ne gitmesi.

0: Aman da aman, yine çok güzel bir şarkıydı. Edis ve Bana Ne radyonuzda oldu. Yine güzel bir şarkıyla devam edeceğiz. Sevgili Lara bizlerle olacak, bir istek şarkısı. Şehriban Hanım iyi akşamlar. Salzburg'dan sevgiler Akif Bey, yine harika bir programda bizimlesiniz. İyi ki varsınız demiş. Lara'dan eski numaralar çalarsanız sevinirim diyor. İyi yayınlar tüm Yana FM dinleyicilerine gelsin demişler. Çok çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Tatil yolundayız, biz de Türkiye'ye doğru ilerliyoruz demiş. İyi yolculuklar, kulağımız sizde diyorlar. Sakilerden doyamadım şarkısını istiyoruz demiş. Ayten Hanım göndermiş. Eşi Necati Bey ve çocuklarla beraber dinliyoruz. İyi ki varsınız demişler. Sağ olun efendim, iyi yolculuklar. İyi tatiller. Tatil yolunda da Viyana FM gider. Akif Özcan'dasınız. Pink Rings ve Mega Gastro katkılarıyla devam.
1: Akif Özcan.

0: Sezen Aksu kulaklarınızda oldu efendim. Nefis bir çalışmaydı. Hep birlikte dinledik. Yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz. Viyana Efendisi'niz, Akif Özcan'dasınız. Findrinks ve Mega Gastro katkılarıyla beraberiz. İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde. Avrupa Havacılık Raporu'na göre İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1623 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Böylece İstanbul Havalimanı hava trafiğinde Avrupa'nın en önemli merkezlerini geride bırakarak bir kez daha zirvedeki yerini korudu deniyor. İstanbul Havalimanı en yoğun havalimanları listesinde birinci sırada, ikinci sırada Amsterdam, üçüncü sırada Paris, dördüncü sırada Londra ve beşinci sırada Frankfurt Havalimanı yer alıyor sevgili dinleyiciler. Program devam ediyor. Sırada İsmail YK var. Sonrasında yavaş yavaş toparlanıp vedamızı edeceğiz.
1: Akif Özcan. Akif Özcan. Viyana FM. Viyana FM. Viyana FM.

0: Ve geldik vedaya. Değerli dinleyiciler, hepinize dinlediğiniz ve katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Tabii değerli sponsorlarımıza, 23. Viyana Mega Gastro'ya ve sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks'e de çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar, sağ olsunlar, var olsunlar. Sevgili Melih birazdan yayında olacak, haberlerin hemen ardından. Ben de yarın akşam Avusturya'da saatler 19, Türkiye'de 20'yi gösterdiğinde yeniden sizlerle olmayı ümit ediyorum. O vakte kadar kendinize iyi bakın. Instagram'da da hem Viyana FM'i hem de Akif Özcan'ı takip etmeyi unutmayın efendim. App Store ve Google Play'den Viyana FM yazarak uygulamamızı da indirip bizi kesintisiz dinleyebilirsiniz diyelim ve bu akşamı bitirelim. Demet Özdemir'le Kime Zarar şimdi radyonuzda sizlerle olacak. Hepinize iyi akşamlar. Sizleri seviyorum. Seni ayrı seviyorum.
1: Viyana FM. Viyana FM.

0: Ütelendi.
1: Akif Özcan. Akif Özcan. Biyonerdan. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber.
2: Avusturya pasaportu dünyanın en güçlüleri arasında. Henley Pasaport Endeksi 2026'ya göre Avusturya pasaportu 185 ülkeye vizesiz veya önceden vize almadan seyahat imkanı sağlayarak dünyanın en güçlü pasaportları arasında 5. sırada yer aldı. Avusturya bu sıralamayı Yunanistan, Malta, Portekiz ve İsviçre ile paylaştı. Avusturya'da bal hasadı arıcıları sevindirdi. Avusturya'da bu yıl elverişli hava koşulları sayesinde bal üretimi önemli ölçüde arttı. Avusturya Arıcılar Birliği 2026 sezonunu çok verimli bir bal yılı olarak değerlendirirken üreticilerin yüksek rekolteden memnun olduğu belirtildi. İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde. İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1623 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Böylece Avrupa'daki tüm havalimanlarını geride bırakan İstanbul Havalimanı hava trafiğinde bir kez daha ilk sıraya yerleşti. 139 yıllık Alman pil devi Varta iflas başvurusu yaptı. Almanya'nın 139 yıllık köklü pil üreticisi Varta iflas başvurusunda bulundu. Şirketin Apple'ın AirPods pil siparişlerini Çinli üreticilere kaydırmasının ardından en önemli müşterilerden birini kaybetmesi mali sıkıntıları derinleştiren başlıca nedenlerden biri olarak gösteriliyor. Avusturyalı gurbetçi dehşet saçtı. Bolu'nun Dört Divan ilçesinde Tem otoyolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda Avusturya plakalı bir aracın sürücüsüyle iki kardeş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine AT tabancayla iki kardeşi bacaklarından yaraladı. Jandarma ekipleri şüpheli AT'yi suç aletiyle birlikte gözaltına aldı. Viyana'da bulutlu bir hava bekleniyor. Viyana ve çevresinde bugün güneşli bir hava olacak. Hava sıcaklığı gece 21, gündüzse 28 dereceye kadar yükselecek. Filenin Sultanları Dünya Şampiyonu. Milletler Ligi final karşılaşmasında Brezilya'yı 3-1 mağlup eden Türkiye Voleybol Kadın Milli Takımı dünya şampiyonu oldu.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sundu.
3: Viyana FM Haber.
4: Sıla esintisi. Viyana FM. Gurbette.

0: Viyon FM. İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz, seninle.
1: Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
2: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
3: Her zaman
2: en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
3: yayındayız.
2: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Her zaman
3: en iyi, en duygusal,
2: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dinleyenlere hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.08 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin. Gelsin bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Efendim tüm bunların hatırlatmasını yaptıktan sonra güzel bir çalışmayla programın startını vermek ve bu güzel çalışmayı her zaman olduğu gibi gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza armağan etmek istiyorum. Bir de şunu hatırlatalım. Bu akşam programın ilk bir saati slow, ikinci saati benim ve birçok dinleyenin sevdiği gibi arabesk fantezi müziğin en iyileriyle, bilinmeyenleriyle geçecek. Dolayısıyla ayrı bir heyecanlıyım. Kocaman alkışlar sizler için geliyor. Bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul başlıyor. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Bu güzel eserle birlikte programın startını verdik. Ve hemen şöyle devam etmek istiyorum.

günün sorusunu sizlerle paylaşalım. Bu akşam için sizlere insan en zor kimi affeder, başkalarını mı, kendini mi, neden diye sorduk. İnsan en zor kimi affeder, başkalarını mı, kendini mi, neden, ister yazılı ister

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen şöyle mesajlarıma bir dönmek istiyorum. Sevgili Murat abim bizlere ilk ulaşan isimlerden bir tanesi oldu. Çoğu zaman da öyle oluyor, sağ olsun. Selam kardeşimi yayınlar, hayırlı akşamlar, herkese selamlar, saygılar. Hoş geldin, ben de hoş buldum demiş. Eyvallah abi. Bütün güzel çalışmaları sana da armağan etmiş olalım.

Sadece sana değil, sana ve Emine ablamıza, hatta Erdatlı ailesine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Ve hemen şöyle mesajlarıma dönmek istiyorum. Sevgili Batu, bu akşam bize ilk ulaşan isimlerden bir tanesi oldu. İnsan en çok bence kendini affederken zorlanır. Çünkü olmayacak insanlara değmeyecek kıymeti vermiştir. Ve bunu onun dışında kimse fark etmez. O da bunu fark ettiğinde kendi kendine çok keşke der. Ama bir başkası olsa, ona darılsa, onu affetmek ya da etmemek çok umrunda olmaz. Ne ekersen onu biçersin kafasıyla hareket edebilir ama kendisi iyi niyetinden dolayı bir yanlış yapmışsa, görmezden gelinmişse, iyi niyeti kötüye kullanılmışsa, işte o zaman affetmek zor bir mesele demiş. Kesinlikle katılıyorum. Özellikle iyi niyetin kötüye kullanılması çok hassas bir durum abi. Yani işin sonunda o yapmasaydın kelimesi kadar insanın zoruna giden başka bir kelime daha yok. Sevgili annesine de selamlarımızı gönderelim. İsmini vermek istemeyen dinleyenimiz, o daha ulaşmadı bize ama olsun, eminim onun da güzel bir cevabı vardır. Kız arkadaşına da aynı şekilde. Bu güzel çalışmayı kendilerine armağan etmiş olalım. Uğur Özçelik ve İlke Güneş bizlerle birlikte olacak. Sen var ya sen diyelim ardından. Buralardayız, haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sıra geldi günün gecenin ilk şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola. Haydi bakalım.

gelsen, bir gülsen, bir görsem seni yeniden, baksam gözlerine, unutmam, tanırım seni yeniden, sımsıcak tebessümünden, utanmam, severim seni yeniden, bırakmam, ol istemem gidenlerden. Bir gelsen, acırsın halime, İnanırsın sevdama belki de, yahut meczup sanırsın beni, güler geçersin öyle. İşin özü, ben de bilmiyorum sevgili, neredeyim, nasılım, ne haldeyim gittin gideli, emin ol bilmiyorum. Koyuyor özlemek gözlerine, tutamamak ellerini, seni seviyorum diyememek bana, ölümüne koyuyor sevgili. Her şeye rağmen delicesine özlüyorum seni, delicesine özlüyorum seni.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen şöyle devam edelim. Sevgili Murat abimiz demiş ki, insan kendini affetmezse başkasını hiç affedemez. Dolayısıyla önce kendini affetmeli demiş. O da en zoru değil mi? Ama en çok başımıza gelen de o. Yani geçmişte bize yaşatılanlardan dolayı kendimizi affetmezsek ya da işte birilerine yaşattığımızdan dolayı kendimizi affetmezsek, bugüne dönüp bakmazsak, işte ben onu yaşayamadım, bunu yaşayamadım diye birilerini suçlayarak ömrümüzün belli kısmını geçirirsek, ileride bu sefer bizden sonraki nesli suçlu görebiliriz. Çünkü kendimiz bir şeyleri aşamadığımız için bir başkasına da yardımcı olamayız, sevgili Murat abinin söylediği gibi. O yüzden her şeyi ya kafada bitireceksin ya da ne bileyim, seni anlayan biri varsa buna eminsen oturup konuşacaksın, tatlıya bağlayacaksın, hayatının geri kalanını ondan sonra şekillendireceksin. Gerisi

Efendim Fatih Eski bizlerle birlikte olacak. Boş ver kalbim diyelim ardından. Buralardayız, haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sevgili Leyla Hanım bizlere ulaştı. Melih Bey merhabalar. İyi yayınlar dilerim. Harika bir akşam, harika bir program olacağına eminim. Çünkü bugün özellikle arabesk için burada olanlardanım. O da sizden sorulur demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Bence başkasını affetmek kolaydır. Biraz vicdan sahibiysen affederken hiçbir sebep dahi aramazsın. Ama kendini affetmek tek başına mümkün değildir. Hep bir çıkar yol bulmaya çalışırsın. Onu da bulamazsan kendini affetmekte epeyce bir zorlanırsın demiş.

değil mi? Kendini affetmesi. Daha bir zor. Hatta zaman zaman imkansız ya. Hep bir keşke diyorsun. Ne bileyim, vicdan azabı da buradan doğuyor bence. Kendini affedemediğin şeylerden. Hani o insanların değerini kaybedince anlıyoruz diyoruz ya. Vicdan azabı devreye giriyor çünkü. Kendini affedemiyorsun. Yani keşke burada olsaydı, şöyle yapsaydım, burada olsaydı, böyle yapsaydım ya da şunu yapmasaydım da böyle olmasaydı diyorsun. Aslında yani o düşüncelere kapılmak aslında kendi içinde karşı tarafı affettiğinin göstergesi. Ama sen kendinle olan savaşını kazanmaya çalışıyorsun. İşte bu en zor olanı, ama bunu başardıysan da her şey çok güzel. Bir de bunu başarınca tek tek insan kaybetmeye başlıyorsun. Çevrende sana kıymet veren insan sayısı seni sevmeyenden daha az oluyor. Seni sevmeyenlerin sayısı artıyor ama o sana kıymet verenler de uzun soluklu kıymet veriyor. Gerçekten kıymet veriyor. Bazen yanılıyor musun? Evet. Ama bazen işte o ihtimali aza indirgemiş olmak, yanılma ihtimalini aza indirgemiş olmak insanı ister istemez mutlu ediyor. Gizem Kara gelsin senden uzakta diyelim, ardından bu saatin son çalışmasıyla buralardayız. Haydi bakalım.

Şarkının sözleri ne kadar enteresan değil mi? Hani tükendim bittim bak, eziyet ettim deli gibi sevmeyi, gel de bana sor. Belki güzel şeylerden bahsetmek istedi, güzel şeyler anlatmak istedi ama unutulan bir şey var baba. Sevgi insanı tüketecek, işte hayatı ona zehredecek, kendi kendine eziyet etmesine sebep olacak bir duygu değildir, olmamalıdır da. Sevgi bence yeniden doğuştur. Sevgi bir affediştir, affediliştir. İnsanın kendini fark etmesi, kendini affetmesidir. Çünkü sevilmeyen, kıymet verilmeyen insan en büyük zararı kendine verir abi. Biri ya da birileri onun farkında değil diye zamanla o da kendi değerini fark etmemeye başlar. Ya der, demek ki ben çok da sevilesi, kıymet verilesi bir adam değilim. İçine kapanır, geri planda kalır. Ama şayet sevdiği biri tarafından sevilirse, işte o zaman geçmişte düşündüğü her şey geride kalır. Yeniden doğar adeta. Kendini affeder, kendine kızmaz artık. Ben sevilesi bir insan değilim demek ki demez. Şayet bir ilişki bunu dedirtiyorsa, bir yerlerde bir yanlış var demektir. Onu da en kısa sürede düzeltmek gerekir. Sevgili Ceylan Hanım, selamlar. Arabesk için buralardayız demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Vahidin Bey bizlere kulak veriyor. Merhabalar Üstad, iyi yayınlar. Eyvallah, teşekkürler. Sıradaki çalışmayı size ve Viyana FM çalışanlarına armağan etmek istiyorum. Mikrofona yakışan muazzam bir adam ve o adamla yaşanan muazzam bir akşam, özellikle pazartesi ve cuma günleri demiş. Eyvallah, teşekkürler. Sorunun cevabına gelecek olursak, İnsan en zor değer verip de değer göremediği insanı affeder. Çünkü gördüğün değerin karşılığını vermemek bir nankörlüktür. Ve aklı selim her insan bunu hissettiğinde üzülür. Dolayısıyla günün birinde yanlış yaptığını fark edip sana değer veren ama senin görmediğin birinden özür dilemeye dahi kalksan seni affedemeyebilir ve kendince birçok haklı sebebi vardır. Dolayısıyla bu tarz bir durumda susmayı bilmek gerekir diye düşünen taraftayım demiş. Vay be, çok derinlemesine bir cevap olmuş ama doğru yani. Düşünsene, birine değer veriyorsun, bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Ama onun gözü senin yaptıklarını görmüyor. Hatta bunu görmesini istediğini, görmesini beklediğini ima ediyorsun ya da direkt söylüyorsun, onu bile görmüyor, duymuyor. Ne kadar zor değil mi? İşte her zaman söylüyorum, hayatı bir insana yaşanılmaz yapan bir diğer insandan ötesi değildir. Bunu unutmamak lazım. Hayatımızdaki insanları iyi seçmek gerekir. Bir de şöyle bir şey var abi. Bazı sebeplerden dolayı biri ya da birileriyle bir ömür geçirmeye bir şekilde mahkum edilmiş olabilirsin. Ama bu şey demek değildir yani, o duruma mahkumsun diye, o duruma eyvallahsın diye, o durumun getirdiği her türlü negatifliğe de eyvallah olacaksın demek değildir. Bir yerde negatif bir durum varsa
ve bu kabullenilmişse bu geri kalan her şeyi de kabullenmek gerektiği anlamına gelmez. Yani birilerinin bir şeylere zaman zaman kendine çeki düzen vermeyi bilmesi gerekir abi. Ama biz maalesef bunu da beceremiyoruz. Bu arada her affetmek de affetmek değildir zaten. Bunu da insan affettiğini düşündüğü insanı kaybettiğinde anlıyor. Ya rahmetli işte iyi adamdı da şunları da bize yaşattı deniyor. O yüzden hep söylüyorum. Ne şekilde öldüğünün bir anlamı yok. Bir şekilde zaten gideceksin. Ne şekilde öleceğini bilemezsin de ama nasıl yaşadığın önemli abi. Aklın başında ya. Nasıl yaşadığını gayet iyi bilebilirsin. Ölüm gelip kapını çalmadan da bilebilirsin bunu. Ve bir yerde bir yanlışın varsa ona dur diyebilirsin. O işi düzene sokmak için en azından gayret gösterebilirsin. Bunu yapamıyorsan demeyeyim. Çünkü aklın yerindeyse yapman gerektiğini biliyorsan yapamaman gibi bir durum söz konusu değildir. İstisnalar haricinde. Yapmıyorsan bir yerde bir yanlış var demektir. Ve ben dünya üzerinde seni affettim desem de onun hesabı benden ötede sorulur. Bunu unutmamak lazım. Efendim Gülden ve Zehra bizlerle birlikte olacak. Gel de söndür diyelim. Ardından programın ikinci ve son saatiyle buralardayız. Haydi bakalım.

0: reklamlar. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Thalia Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aşkı meçhul.
3: Damar. Damar üstüne.
2: Aşkı meçhul.
3: Alem. Damar dinlesin.
2: Aşkı meçhul.

0: Mesut ile Aşk-ı Meçhul.
1: Yıllar oldu, sen yoksun. Ben yine sana yazdım. Seni neden sevdiğimi ben bile anlamazdım. Bilebilsem her gece gizlice ağlamazdım. Var gitme sevdiğim.
0: Aşk-ı Meçhul.
1: Canın sağ olsun.
0: Aşk-ı Meçhul. Gönülden gönle damar şarkılarla
2: Melih ile
0: Aşk-ı Meçhul devam ediyor. Aşk-ı Meçhul.
1: Damar, damar üstüne. Aşk-ı Meçhul.
0: Devam ediyor.

Evet, güzel bir çalışmayla ikinci ve son saatimizin startini verdik. Bu saatimizde bizler değil daha çok şarkılar konuşacak, onlar konuşulacak. Sorumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. İnsan en zor kimi affeder, başkasını mı, kendini mi, neden diye sorduk. Bu arada bu saatimizin ilk çalışmasını da sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela'ya gönderdim. Umarım keyifle dinlemiştir. Şu anda beni dinlediğini biliyorum. Ve onu çok sevdiğimi bir kez daha söylemek istiyorum. Ve şunu da söylemem gerekiyor. İnsanın bence kendini affetmekte en zorlandığı an... sevdiği insanı kırdığındaki andır. Hani bir insan sevdiğini, sevildiğini kırdıysa ve bunun farkındaysa kendini affetmekte zorlanabilir. Karşı tarafın onu affetmekte zorlanmasından bahsetmiyorum bile. Hatta bazen öyle şeyler yaşanır ki karşı tarafın onu affetmesi mümkün değildir. Ama kişinin kendi kendini affetmesi de bayağı zordur. Çünkü seven insan özellikle bu devirde zor bulunur abi. Efendim, Ali Dizmen bizlerle birlikte olacak. Sevda Çiçeğim diyelim, ardından bir güzel eser daha gelsin. İki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

0: Viyana FM.
1: Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43-660-130-19-79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin. Gelsin, bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Benim ve birçok dinleyenin en sevdiği saatteyiz ve hemen şöyle devam etmek istiyorum. Sevgili Peri Hanım bizlere ulaşmış. Selam, iyi yayınlar. İnsan kendinde hata bulmaz. Çünkü başkasına göre yanlış olsa da kendi doğrusudur. O yüzden başkasının yaptığı hatayı affetmek daha zordur demiş. Yani duyduğum en garip şeylerden bir tanesi kendi doğrusu olayı, ama maalesef sevgili Perihan Hanım haklı. Hayatın içinde böyle bir gerçek var, yapay bir gerçek. Herkesin kendi doğrusu var artık. Ve bunun kimse, buna kimsenin itiraz etme hakkı yok. Çünkü bunu herkes kabul etmiş durumda. Daha doğrusu önce çoğunluk kabul etti. Sonra azınlık da kapı dışarı edilmemek için kabul etmiş, maskesi taktı. Birçok şeyde olduğu gibi. Sindirilme olayını dünya üzerinde insanoğlu kadar bariz yaşayan bir tane daha varlık yoktur abi. Bizler sindirilmeye, susturulmaya, sessizleştirilmeye son derece müsait insanlarız. Varlıklarız daha doğrusu. Hele ki vicdan sahibi isek direkt olarak oraya oynanıyor abi. Yani hiçbir şey bulamazsan en kötü geçmişe de oynanıyor zaten de. Vicdan en kuvvetli silahlardan bir tanesi maalesef. Bu güzel cevap için kendisine teşekkür ediyorum ve sevgili Simge şu anda bizleri dinliyor. Emrah'tan güzel bir çalışma istedi. Az önce yayınladığımız eserlerden bir tanesini Emrah zannetmesiyle birlikte hemen bir istek yaptı ve şarkıyı ben söylüyorum dermişim ve girermişim. Boynu bükükler falan diye. Tabi bu kadar klasik bana yakışmaz. Gidip en nadir dinleneni buldum ve aldım listeye. Abi Sinan Özen gibi ben Emrah'ı da duygulu dinleyemiyorum. Aklıma hep şey sahnesi geliyor. Abi telefon çalıyor abi. Duyuyorum Gülcan ama açamıyorum. Sürekli o sahne gözümün önüne geliyor. Dolayısıyla ben gülmeden dinleyemiyorum. Hal böyle olunca tempolu bir çalışma seçtim. Sürpriz olsun bu güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Levent Özgür kulaklarımızdaydı. Gavur'un kızı dedik, umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela şu anda bizlere kulak veriyor. Selamlarımızı göndermiş olalım. Selam gönüldaşım, hoş geldin, kolay gelsin, sesindeyim. Sarma sardığım için yazamadım. Eyvallah. Biliyorum, hoş geldin, sefalar getirdin. Eline sağlık diyelim. Bu da çok enteresan oldu ya. 11 yıldır aşağı yukarı program yapıyorum ve ilk defa birine eline sağlık dedim mikrofondan. Sarma sardığım için yazamadım ama her daim buradayım. Soruna cevabım, insanın kendini affetmesi daha zordur. Çünkü insanın en ağır yargıcı yine kendisi oluyor. Başkalarını affetmek zaman alır ama kendini affetmek bazen bir ömür sürer sevgilerimle demiş. Değil mi? Biraz vicdan sahibisin, işte az önce söylediğim yere geliyor. Sevdiğin birine seni sevmese de bir yanlış yaptıysan, işte o sevgisizliğinden ötürü, sonrasında bir şekilde kaybettiğinde vicdanın seni rahat bırakmıyor abi. O sıkıntıyı yaşıyorsun. Dolayısıyla eğer birini affetmemeyi kafaya koyduysan, sonrasında yaşayabileceğin, yaşayacağın demeyelim çünkü o çok garanti olur. Hayatta hiçbir şeyin garantisi yok. Yaşayabileceğin vicdan azabını da göze alman gerekir. Onu da başardıysan ne mutlu sana. Efendim, Mahsun Kırmızıgül bizlerle birlikte olacak. Gün ola, harman ola diyelim. Ardından Babalar Geçidi'ne geçiyoruz. Haydi bakalım.

Baba Müslüm kulaklarımızdaydı, indim derelerine dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Bu arada eserde geçen Kaliç Potin eski bir tür kadın ayakkabısı. Ve şöyle görebildiğim kadarıyla araştırdığımda hani botla çarık arası bir yapısı var. Dayanıklı da bir ayakkabıymış. Keşke günümüzde de üretilse, maalesef ama günümüzde hiçbir şeyin eski dayanıklılığı kalmadı. Garip ama gerçek. Efendim sırada Orhan Gencebay var, ardından günün gecenin son şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım, canın sağ olsun diyelim, ardından geliyoruz.

Evet, güzel bir eser bizlerle birlikteydi. Orhan Baba'ya kulak verdik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sırada yine güzel bir çalışmamız var. Yavaş yavaş gecenin sonuna doğru geliyoruz ama öncesinde güzel bir şiir seslendirmek istiyorum. Bu gecenin son şiiri olacak. Haydi bakalım.

gittin sevdiğim. Gittin de sol yanım derin bir yara aldı. Can kuşumun kanadı kırıldı. Gittin de bu gidiş hiç olmadı. Özlemek seni, özleyebilmek. Elimde sana dahil tek kalandı. Ve korkar oldum sevgili. Korkar oldum gün gelip seni özleyememekten. Unutmaktan seni. Bir başıma bile seviyorum diyememekten. Vakit geldi. Gitme vakti. İlaç lazımdı bugün de. Ve en büyük ilaç yeniden sevmekti. Uzun zaman olmuştu. Sızlamamalıydı artık sol yanım. Anılar, acılar bir bir yok olmalıydı. Vakit geldi. Hatıra defteri kapanmalıydı.

De dediğimiz gibi vakit tamam, vakit geldi. Artık vedadan önceki son çalışmamızdayız ve Tekirdağ'a gönderiyoruz. Selamlarımızla birlikte Cengiz Kurtoğlu, yaşayan efsane bizlerle birlikte olacak. Daha elin olmadım diyelim, ardından veda için buralardayız. Haydi bakalım.

akşamlık bu kadar. Yarın yine aynı saatte saatler Avusturya'da 21'i, Türkiye'de 22'yi gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Sürçülisan ettikse aşk ola. Kocaman alkışlar son kez sizler için geliyor. Ve ben huzurlarınızdan ayrılıyorum. Haydi bakalım.

0: Bilsin beni işte. Bilsin işte. Kendimi. Utanırdım. Utanırdım. Köşe bucak kaçardım aşktan değil mi? Kazanan biz miyiz yoksa vuslat aşkı yendi mi?
1: Vuslat aşkı yendi mi?
0: Dert etme sevdiğim. Canın sağ olsun.
2: Aşkı meçhul.
3: Aşkı meçhul.
2: Aşkı meçhul.
4: Gönülden gönüle
2: damar şarkılarla
4: Melih ile
2: aşkı meçhul sona erdi. Aşkı meçhul.
0: Damar, damar üstüne.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

bileyim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil.